0: dur bitmez kendime.
1: Sıradaki şarkı son bölüm bir tane daha deyip sabahlayanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

yattığım sensin. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Yanarım, yanarım, tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım. Aa.

yanarım, yanarım. Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de beni de ben alım. Yanarım, yanarım.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi. Beni kendine bak.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 27, Antalya parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.

13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında...

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Aygün Aydın'la günaydın.
4: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer Radyo D. Are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
3: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

nasılız? Tatlı mıyız, güzel miyiz, iyi miyiz? Nasıl kalktık sabah sabah bakayım. İnşallah iyi hoş kalkmışızdır, güzel kalkmışızdır. Sağlıkla sıhhatle kalktıysak zaten şükürler olsun. Yine görecek güzel günlerimiz varmış diyelim. Ay güllüm, sarı papatyam, yeni haftaya seninle başlıyorum. Rabbim rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Tuzla'dan Sibel diyor. Günaydın Sibel'cim. Günaydın Aygül'üm, İzmir'den Canan. Ben arabamı açtım, radyomu açtım. Hazır oldu, seni bekliyorum. Hayırlı haftalar demiş. Günaydın Aygül Aydın. Bir lades tutuşsak, nesine deseler, sabahları senin pozitif enerjini dinlemeye derim. İyi yayınlar, mutlu haftalar. Didim'den selamlar diyor. Günaydın Aygül'üm, inşallah iyisindir. Yeni bir hafta umarım güzel geçer. Herkese iyi haftalar diliyorum demiş. İnşallah, aman sağlık, sıhhat olsun be. Ağzımızın tadı olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. İyi insanlarla karşılaşalım. Gerçekten yani, bir de para gelirse of. Üf. Money money. Bugün para çağırma ritüelleri yapacağız. Çok ihtiyacımız var hepimizin. Money money.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu, 14 Ekim Antalya Açık Hava, 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı akşam erken uyurum planını iptal edenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Şimdi ben sosyal medyada bir post paylaştım. Son bir postum var. Gidip şeyden bakabilirsiniz, Astromatik hesabından. Dedim ki, sorum şu: herkes bu postun altına mesleğini söylemeden anlatmaya çalışsın, bakalım ne iş yaptığını tahmin edebilecek miyiz dedim. Şimdi yorumları okuyorum. Hiçbir şeyi tahmin edemedim. Öyle mükemmel tahmin ediyorum ki soruyu ben sordum ve asla tahmin edemiyorum. O yüzden yardımınıza ihtiyacım var. Mesela biri ay. Biri şey yazmış. Güzin ablayım demiş. Bulamadım ya. Bu ne demek mesela? Biri problemlerim var yazmış. Ekiyoruz ama asla sulamıyoruz. Yine de çıkıp uzuyorlar. Ya anlamıyorum ben bunları mesela. Yardım eder misiniz? Sabah çok erken olsun. Eğlenerek zayıflatıyorum demiş. Dansçı, bak bunu anladım. Mesela diyor ki dünya işleri müdürüyüm demiş. Hesap kitap defter dürme bükme patrona para ödetme işleri. Bak bu muhasebeci kesin. Hadi bekliyorum en güzel anlatan. Lean Kozmetik'ten bugün hediyeler geliyor. Bugün Instagram'daki son paylaştığım postun altına yorum yazanlar, ben de oradan size yorum yazıyorum. 0549 204 0104'ten de mesajlarınızı okuyacağım. Buradan da hediyeler geliyor.

0: Ay şimdi mesajlar geliyor. Dur ses kayıtlarını açacağım.
1: Aygül abla günaydın.
0: Günaydın.
1: Senden iyi, seni dinleyemedim.
0: Canım.
1: O yüzden özür dilerim. Canım. Seni her zaman dinlemek benim yüzümü mutlu yapıyor.
0: Oy senin yüzünü. Senin ağzını, yüzünü, burnunu öpeyim ben. Ay.
2: Başladım.

0: İstanbul Yüz Endeksi 12.275 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.26'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.627, çeyrek altın 11.239 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İstediğini hissedeceksin.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: zincirleri taktı.
1: Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Son postumun altına astromatik Instagram hesabımda. Mesleğini anlat ama belli etme dedik. Hadi bakalım, bir gidin bakın. Çok komik yorumlar var. Bazılarını hiç anlamadım. Bazılarını anladım. Problemlerim var diyen kişinin matematik öğretmeni olduğunu anladım mesela.

gözün kalmasın. Ya neyden bıktım biliyor musunuz? Vallahi yani şu tarz yorumlardan çok sıkıldım. Bu kadar vizyonsuz insanların olmasından, bu kadar cahil olmasından çok sıkıldım. Astrolojide de tutan bir şey görmedim. Hani 2026 benim yılımdı? Hani 2026 Aslanlar ayıydı Aygül? Ya arkadaşlar ya, yani gerçekten buna, yani bu şekilde mi bakıyorsunuz? Neden, sana zengin koca gelmediği için mi? Ne bileyim, başından para yağmadığı için mi astrolojiye olan inancın gitti? Hiçbir şeyi değiştirmeden hayatın değişsin diye beklediğin için mi? Yani sana astroloji diye ne anlatıldı acaba? Şu tarihte kesin evleniyorsun, bu ay milyoner oluyorsun dedilerse buna itiraz etmekte haklısın, tamam, ama kimse sana böyle bir garanti veremez. Benim astrolojiden anladığım, kendine, ilişkilerine, tekrar tekrar yaşadığın meselelere başka bir gözle bakmayı başarmak. Neyi bırakmakta güçlük çektiğimi, neye cesaret edemediğimi gösteriyor olması bana. Ama bazen bu yani soruların cevabını duymak istemiyoruz. İstediğimiz şey o geri gelecek mi diye soruyoruz mesela. Yani gelmeyecekse tamam artık ya,

Evet. Hani gelmeyecekse o tamam, astroloji çıkıyor ya da çıkmıyor. Ben beni üzen birini neden hala bekliyorum diye sormuyoruz ama mesela. Astroloji bu çıkıyor mu? Bildin mi sen bunu? Kardeşim benim bilmemi bırak. Sen niye sana zulmeden, sana acı çektiren, senin canını yakan adamı ya da kadını bekliyorsun? Bana sen bu soruya cevap ver. Hah, işte yok. Demek ki para gelecek mi diye merak ediyoruz ama emeğimizi nerede boşa harcadığımıza bakmıyoruz. Ya dün psikoloji dersi çalışıyorum, psikoloji tarihi çalışıyorum. Orada o kadar güzel bir şey yazıyor ki, bir insanın psikolojisi için en önemli şeylerden biri mesleki seçimidir diyor. Psikolojiyi tamamen düzenleyen en önemli konu mesleki seçim olarak adletmişler. Psikoloji tarihinde yazıyor bu. Mesleki seçim diyor senin 40 yılını heba edebilir. Yanlış meslek seçimi senin 40 yılını heba edebilir. Ne kadar önemli bir şey. Bu psikoloji tarihi kitabında yazıyordu. Bunu okudum ve yarın dedim bunu konuşacağım ya, söyleyeceğim yani. Yanlış bir seçim yapıyor olmanız, yaptığınız yanlış seçimin üstünde bir de ısrar ediyor olmanızın hiç mi suçu yok mesela? Hani astrolojiye inanmak zorunda değilsin tabii, eleştirebilirsin ama hayatında beklediğin şey olmadı diye önce bir dur. Sana verilen söz mü yanlıştı? Senin beklediğin şey mi yanlıştı? Çünkü hiçbir yorum senin yerine karar veremez. Bazen beklediğin değişimin ilk adımı senin ağzından çıkacak bir artık yeterle son bulabilir. Hani biraz daha olaylara bence bu perdeden bakmayı başarın. Jüpiter geldi. Şimdi zengin olacağım. Peki sen ne yaptın? Öyle oturup elinde eli üstünde Jüpiter geçişini mi bekliyorsun mesela? Aklındaki işi birine anlattın mı? Başvurdun mu? Şirket kurdun mu? Emeğine bir fiyat koyabildin mi? Yeteneklerini ortaya koydun mu? Yoksa herkesin işini halledip kendi işini yine sonraya mı bıraktın? Mesela ilişki açısından güzel bir dönemdeyim. Biri gelecek. Peki sen hayatında birine yer açtın mı? Hala seni aramayan birinin telefonunu mu bekliyorsun? Yeni tanıştığın herkesi yıllar önce seni üzen insanla mı kıyaslıyorsun? Biri sana yaklaşınca gerçekten onu mu görüyorsun, yoksa yeniden üzülme ihtimalini mi görüyorsun? Bakın bu soruları psikoloji bilimi de soruyor arkadaşlar. Bunları sizleri suçlamak için söylemiyorum, yanlış anlamayın ama hepimiz yapıyoruz. Bir yanımız değişmek istiyor, bir yanımız bildiği yerde kalmak. Sonra neden hiçbir şey değişmedi diye üzülüyoruz. Bunu kendinize yapmayın, gözünüzü seveyim. Bir de işin başka bir tarafı var tabii. Size biri diyor ki şu gün kesin evleneceksin, bu ay büyük para kazanacaksın. İşte bu tarz işlere de ilgi gösteriyor olmanız da sizin suçunuz. İlgilenmeyin böyle şeylerle. Biri kesinlik veriyorsa orayı terk edin. Tabii ki sorgulayın bunları. Ya bunlar doğru değil, bunlar yanlış. Astroloji böyle şeyler söylemez.

0: aklın başına gel.
1: Aygül, Koç burcu siniri bu, tanırım her yerde diyor. Ama hayatım bir tanem, sinirleniyorum. Çiçeğim böceğim, bak sakin güzel cümleler kurmaya çalışıyorum. Astrolojinin çıktığını görmedim. Yahu astroloji niye çıksın kardeşim? Psikolojinin çıktığını görüyor musun yani? Bir psikoloğa gidip ben de bu psikolojinin hiç çıktığını görmedim. Böyle bir şey diyor musun? Kurban oldum.

Ama ne yapayım? Yani çenemi tutamıyorum, ne yapayım? Ay güldü. Zengin koca gelmedi diye mi astroloji çıkmıyor dedin ya, orada patladım diyor. Öyle mi dedim? Baba, niye bir sinirlenmişim? Ama beni bir yükseltmeyin olur mu? Bir zahmet. Lütfen pazartesi saatleri. Lütfen please. Başın göğe erdi mi?

Günaydın çiçeğim, İlhan Perim. Seni sabah sabah kim sinirlendirdi diyeceğim de sen gerçi Koç burcusun. Durduğun yerde delirirsin diyor. Sormam hata demiş. Bir tanem benim, dürdanem. Aman da aman, nasıldı Tanır burcundan. Aygül'üm günaydın. Dün Hacı Bayram Veli Türbesi'ni ziyaret ettim. Sana da dua ettim. Allah kabul etsin diyor. Ah Aynur'cum, teşekkür ederim bir tanem.

0: Ben de şeye gitmek istiyorum ya. Venüs hattım geçiyor oradan türbeden. Uygulamaya sordum. Dedi ki bana Aziz Mahmut Hüdayi'ye gitmen lazım dedi. Ay Allah'ım, niyet ettim bu hafta. Beni her türbede görebilirsiniz. Ben Urfa'ya indim. İlk işim türbe konumları. Radyo D ailesi şoktaydı. Öyle insanı yolculukta tanırsın. Onlar da beni orada tanıdılar.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Haftalık çalışmalarına 13 Ekim Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu Türk Kızılay Kanunu teklifini ele alacak. Meclis Genel Kurulu Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetlere daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleyen Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.4 kilometre kategorilerinde mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
1: Radyo D Hava Durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 27, Antalya parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
1: Tam Taşçı sen...

0: İstanbul Ataköy Marina açık hava sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Günaydın Aygül'cüğüm. Bizim servisin neşe kaynağı. Bugün Mersin'de kendini yağmura teslim etti. Ama enerjimiz seninle yükseliyor. Arkadaşım Hümeyra'ya selamlar olsun. Her gün kızıyor, selam göndermiyorsun diyor. Bugün hemen söyleyeyim dedim. Sizi dinleyen herkese Mersin'den kucak dolusu sevgiler. Benim baba memleketim Mersin. Babam Mersinli. Allah rahmet eylesin, dedem öyle. Bizim serviste minnoş kızlar var. Senden Manifesto Tralala şarkısını izliyorlarmış.
1: Günaydın.
0: Canım. Cıncık gibisin, gönderiyorum kızlara. Tralala tralala. Seninle de tanışmak istiyorlar ama bir o kadar da çekiniyorlar. Demiş, onlara da selam söylersen Melek ve Nehir çok mutlu olurlar. Aslında Melek'le Nehir beni ararsa ben daha çok mutlu olurum. Aşk olsun, niye ben insan mı yiyorum? Ha? Ben insan mı yiyorum? Acaba Manifest'in tralalası ne ki? Snap var. Acaba onu mu diyor? Snap. Tek yabancı terimde onu buldum. Tralala Snap. Ne bileyim. Bakayım, telefonum çalıyor. Kim arıyor beni? Alo?
2: Alo abla.
0: Canım, günaydın.
2: Günaydın.
0: Cıncık gibi miyiz?
2: Evet.
0: Ay. Taş gibi miyiz? Ay evet. Adın ne?
2: Lavin.
0: Lavin, günaydın. Okula mı gidiyorsun?
2: Evet.
0: Kaça gidiyorsun?
2: Üç. Evet, üçe gidiyorum.
0: Maşallah. Ne olacaksın büyüyünce?
2: Doktor olmayı planlıyorum.
0: Güzel bir plan. Bakarız. Daha vakit var, inşallah en güzeli olsun. O zaman bir Aygül Aydın'la günaydın der misin bir radyocu gibi?
2: Aygül Aydın'la günaydın.
0: İşte bu. No thanks. Güzel.

Şimdi yorumları okuyorum. Bakayım kimler ne yazmış. Astromatik Instagram hesabındaki son postun altını okuyorum. Bora Bey yazmış. Özür dilerim Aygül Hanım ama asıl sarı papatya benim diyor. Herkes peşimden koşup yanımda oturmak için mücadele verir ama ben çok seçiciyimdir. Bu arada herkes arkamdan konuşur diyor. Buldum taksi şoförü. Vallahi sarı papatya demesen anlamam ha. Patronun en sevmediği ama mecbur olduğu kişiyim demiş. Asistan mı oluyor? Değerli metallerin ve kıymetli taşların insan eliyle sanata dönüştürüldüğü, sabırla şekillendirilen bin yıllık bir zanaat ve ticaret geleneğiyim demiş kuyumcu.

Günaydın Aygül abla, Mateo Azur Kuzey'den. Biz senin İzmir'e geleceğini duyduk, seni bekliyoruz, seni ziyarete biz de geleceğiz abla. Mateo büyüyünce filozof olacakmış, Azur tesisatçı mı olacakmış, Kuzey doktor olacakmış diyor. Evet efendim, İzmir'e geliyorum, Aralık ayında geleceğim inşallah, Allah kısmet nasip ederse. Sağlık sıhhat olsun inşallah. İzmir Kipa AVM'de yine 2027'yi konuşacağız. Şaka yapıyorum.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Reklam.
7: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı telefona bakıp saate şaşıranlara gelsin.
7: Radyo D. Hayatın içinde.

0: ne kadar doğru bir söz. Kendim varken üzmem kendi başka birini diyor. Vallahi gerçekten herhalde bir söz olsaydım. Dertlendim. Bakayım ses kayıtları geliyor.
1: Aygü. Aygü yapacağım.
0: Canım bir tanem.
1: Benim adım Eski Bahadır. Manifest taşar mısın? Hemen çünkü birazdan annem beni okuyor bu yapacak.
0: Yapma ya. Gel fakir yaba. Ha, manifest açar mısın manifest? Canım günaydın Aygül'üm sevdiceğim demiş bir tanem. Ruhum sizinle, bedenim Tokyo'da. Oo. Oo. Dünya duy sesimizi. The world. Artık dünya Tokyo'dan dinleniyorum.

Günaydın Aygül. Biz bugün yoklamaya geç kaldık. Umay Hanım anca uyandı diyor. Umay'cım günaydın. Küçük Prenses günaydın. Aygül, bir tane radyo programcısı var senin saatlerinde. Asla çocuk sesine tahammül etmiyor. Çocukları da yayına katılmamasını istiyor. O yüzden de çocuklar sana yüklenmiş olabilir diyor. Kıyamam. Oturmuş bunu tespit etmiş. Buna karar vermiş işte. Zaman harcamış bu iş için, mesai yapmış bu insan. Hayatım yani, tamam, kim kovuyorsa buraya gelsinler. Kim kovuyorsa kovsun, gelsinler buraya. Kovulan gelsin. Ama bizim ülke insanı şeyi sever ha. Kovulsun, azarlansın. O insanı sever, ünlü eder, meşhur eder, tepesine çıkartır, bayılır. Aşağılanmaktan da hoşlanıyor bence. Böyle şiddetten, şeyden seviyor. Vallahi ben böyle şeyleri çok gördüm. Dinleme kardeşim mesela, değil mi? Tepki ver, sınır çiz, kabul etme bazı şeyleri. Bazı sanatçıları görüyorum, küfürlü konuşuyor, azarlıyor. Ay, en sevdiğim şarkıcı. Yani niye? Niye yani? Ya bazen davranışlar da çok önemlidir yahu. Davranışların ya da başka birilerine nasıl davrandıkları da çok değerlidir. Yani biraz böyle bir iyi seçiyor ve analiz ediyor olmamız lazım. Ya belki de o işin bir esprisi vardır. Ben bilmiyorum, ne bileyim. Ben şu an sadece kendimi dinliyorum sabahları. Kim var, ne yapıyor onu da bilmiyorum. Dedikodular sizde.

Günaydın Aygül'üm. Taşınmak taşınmak diye diye diye senin astromatik uygulaman beynimin etini yedi. Hakikaten hafta sonu da ne olduğunu anlamadan taşındım. Çok şükür de yerleştim. Bugün de yeni evimden işime gitmek üzere arabamın anahtarını çevirdim. Canım astroloji bir gün mutlaka haklı çıkıyor. Bugün olmasa da bir gün.

Ya enteresan mesajlar geliyor. Ufuk Bey yazmış işte. Mesela Sevda Hanım yazmış. Kahveniz nasıl olsun? Yanında pasta ya da kurabiye ister misiniz? Mesleğini anlatıyor şu an bu şekilde. Ufuk Bey diyor ki insanları soyup görüntülerini alıyorum. Karşımda nefes bile alamıyorlar. Hatta bunun için sıraya bile giriyorlar. Aa. Ne ayıp. Aa. İkisini de tahmin edemedim ya. Hafta içi her gün kapı kapı dolaşır, en değerlilerini gezdiririm diyor. İnşallah yanlış bir şey okumam ben burada. Sebesim yok, hiç arkadaş kalasım ya. Arkadaşlar son astromatik Instagram hesabında paylaştığım postun altına mesleğini söylemeden anlatmaya çalışıyorsun. Link kozmetikten hediye kazanıyorsun. Hadi bakalım.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.43 değer kazancıyla 12.266 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.34, euro 55.24'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.638, çeyrek altın 11.257 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kreması süt aşmış, kreması süt aşmış.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Benim iç sesim bile denetimden geçiyor demiş. Aygücüm inanır mısın, bütün gün oyun oynayarak para kazanıyorum diyor. Nereden bileceğim ben bu mesleği? Siz, kahveniz nasıl olsun diyenin kafesi varmış diyor. Her gün teşekkür ediyorlar insanlar. Ankara'dan Gaziantep'li Arif. Insta'yı açar mısın yüzünü görelim demiş. Küçük anında ayrılamam ben. Tek sevdiğim ve tek dinlediğim radyo de diyor. Günaydın gönlümüzün kıymetlisi canımız, günaydın demişler. Çok teşekkürler.

Efendim bugün Gökhan Tepe saat 3'te Stüdyo D'de Fatih Uslu'nun konuğu olacak. Kaçırmıyorsunuz. Adanalı kendisi, benim hemşerim. Kendisinin fanıyız, çok severiz. Kaçırmayın, dinleyin mutlaka.

Ay gülüm, Lean Kozmetik'ten BB'yi aldım. Süper ötesi. Sen beni hiç mi yanıltmazsın be diyor. Bana güvenin arkadaşlar. Ne paranız, ne zamanınız yok olmaz.

Yani o kadar acayip insanlar artık bir şeye ulaşmanın çabasını da göstermiyor ki. Şey yaptım, son videom değil bir önceki videom, YouTube yayınlandı denilen videomun altına bir bot hazırladım. Ben ve botlarım, biliyorsunuz, kalabalık bir ekibiz. Videonun altına YouTube yazdığında DM'den sana YouTube linki geliyor artık, ayağına geliyor. DM atıyorum sana otomatik. Şimdi bir tanesine otomatik DM gitmiş. Kadın hanımefendi bir tanesi yazmış. Bu kadar mı? Yani bota karşı geliyor, diyor ki bu kadar mı, diyor, linki atmış. Yani eve geleyim, mesela eve geleyim, evde anlatayım, geçim karşına. Yani bunun bir üst level'ı bu. Ya gerçekten ya delireceğim ya.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Haftalık çalışmalarına 13 Ekim Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu Türk Kızılay Kanunu teklifini ele alacak. Meclis Genel Kurulu Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetlere daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleyen Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.4 kilometre kategorilerinde mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara az bulutlu 26, İzmir az bulutlu 27, Antalya parçalı bulutlu 30, Trabzon parçalı bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
4: DAB Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

Radyo D'deyiz efendim. Aykül Aydın'la günaydın. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Mesajlar geliyor. Hadi bakalım mesleğinizi tanıtın. Mesleğiniz ama söylemeyeceksiniz ne meslek yaptığınızı. Söylemeden ifade ederek nasıl anlatabiliyorsunuz görelim.

0: Neredeydik, nerelere geldik efendim. Instagram canlı yayını açtık. Bu hafta bizde neler bekliyor, neler olabilir, olasılıkları konuşuyoruz. Ama bu hafta biraz önümüzdeki haftalar sanki bir tık depremi fazla konuşabiliriz gibi duruyor. Tam tersi önlem almak ve unutmamak adına konuşuyorum. Şüpheleriniz varsa evinizle alakalı biraz böyle dikkatli olmanızda fayda var. Özellikle yaptığım çalışmalar da 16 Ekim tarihi, 26 Ekim tarihi, 24 Ekim bunlar önemli. 27 Ekim tarihi, özellikle 23 Nisan tarihinde geçtiğimiz 2025 senesinde hatırlarsanız bir Silivri depremi olmuştu. Tam 26 Ekim'de gerçekleşecek bir dolunay Silivri taraflarını, Adana'yı, Elazığ taraflarını biraz tetikleyecek. O yüzden bunlara biraz daha dikkat ediyoruz, daha uyanık oluyoruz, daha temkinli oluyoruz, daha farkındalıklı oluyoruz sadece. Bu tarihler önemli. 9 Kasım, 3 Kasım, 13 Kasım bunları tek tek not aldım, yazdım. Instagram abonelik kanalımda bugün hepsini yayınlayacağım. Hangi tarihlere dikkat etmeniz lazım? Üzerinden hepsinin geçeceğiz, orada paylaşacağım. Niye diğer taraflarda paylaşmıyorum? Çünkü anlaşılmıyor arkadaşlar. Diğer taraflarda anlaşılmıyor. İlgilenenler ve alakadar olanlar öbür tarafta çok farklı algılanıyor. Söyledin o tarihte bir şey olmadı değil. Bu tarihte neye dikkat etmen gerektiğini anlatıyor. Bunu konuşuyoruz. O yüzden abonelik kanalları olsun, diğer bizim açtığımız seçici kanallar olsun, orada bu işe ilgi duyan, bu işi takip eden gerçek insanlarla olduğumuz için herkes astrolojiyi takip etmek zorunda değil, ilgilenmek zorunda değilsiniz. Her şeyi bilmek zorunda da değilsiniz. Bilgi de yüktür. Yani bunu bilmek veya bunu taşımak zorunda da değilsiniz. O yüzden kendinize bunu da yüklemeyin ama kendinizi keşfedin. Kendinizi keşfetmeniz için elinizden geleni yapmanızı tavsiye ediyorum.
1: Askerden bir geldim, 1.80 boyum var. Yukacımın ve benden ışık çıkıyor. Yok böyle bir ışık bulu.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Kavşaklarda acil durum araçları yaklaşırken, sürücüler ışık yeşil olsa bile geçiş hakkını bu araçlara bırakmalıdır. Trafik ışıkları geçici olarak ikinci planda kalır. Öncelik her zaman geçiş üstünlüğü olan araçlara aittir. Bu kural hayat kurtarmaya yardımcı olur.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Radyo D.
0: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
5: Radyo D.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
4: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Kamu spotu.
5: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı yazın en güzel anını bir şarkıyla hatırlayanlara gelsin.
8: Radyo Dead.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim, Venüs Retrosu tabii ki ne diyeceğiz, al aşkını sok gözüne gözüne diyor Grup Vitamin. Bir zamanlar bizim manifestimiz de Grup Vitamin'di, hatırlatmak isterim.

0: yuvam.
1: Şimdi az önce radyoda şeyde dedim ki yayında, herkes Mars'ı kadar konuşsun dedim. Yani Mars'ınız düşükse enerjiniz düşüktür doğal olarak. Mesela Mars'ın yengeçse senin, senin kendinden başka kimseye hayrının olmaması gerekiyor. Önce kendine hayrının olması gerekiyor. Mesela birinden akıl alacaksın, danışmanlık alacaksın, bir iş alacaksın. Mars'ı 29 derece ya da 28 derece birinden alırken ve düşük pozisyondaki birinden alırken, yani mesela Mars'ı yengeçteyse, Mars balıktaysa zor. Zor, alamazsın. Aldığını sanırsın. Ya da sana aklını verir, kendi aklını kaybeder. Öyle düşün. Astroloji kendini bilmektir arkadaşlar. Kendini bilmektir. Kendini var edebilmektir. Şu an hepimiz bir varoluş sancısı çekiyoruz. Yüce Yaradan biz dünyaya gelmeden, yani bizleri dünyaya insan olarak yaratmadan önce Kur'an-ı Kerim'i yaratmış. Bize bir kitap yaratmış. Sonra yıldızları, gezegenleri yaratmış. Ondan sonra insanı yaratmış. Sonra da diyor ki insanın bunları takip etmesini istemiş. İnsan o kadar bunlardan yoksun ki, o kadar aciz bir varlığız ki bence. Habire reddediyoruz, habire her şey yalan, habire bu dünyaya gelmiş başıboş deliler gibiyiz. O yalan, bu yalan, herkes bir şey sallıyor. Kimse bir şeyi araştırma çabası, kimse bir şeyi düşünme, niye dünyaya geldim kardeşim, ben niye İstanbul'da, bu coğrafyada niye dünyaya geldim? Mesela ben niye Adana'da doğdum? Benim dört kardeşim neden gitti de İstanbul'da doğdu? Ben niye Adana'da doğdum mesela? Beni anam babam niye Amerika'da, New York'ta falan doğurmadı? Niye Adana'da doğdum ben? Niye geri kalan üçü gitti İstanbul'da doğdu? Ya bunların hep bir nedeni var arkadaşlar. Bazı nedenleri hayat içerisinde, bazı örüntüleri ve bağları anlamanız lazım. Neden sonuç ilişkisi kuruyor olmanız gerekiyor. Mesela Nilüfer niye Denizli'de doğdu? Niye Dubai'de doğmadı Nilüfer? Eğer Dubai'de doğsaydı kaderi böyle mi olurdu? Gibi. Do you understand me? Anlıyorsunuz mu? Low. Günaydın, günaydın Aygül'üm. Arkadaşlar bu hafta gökyüzünde çok heyecan verici gelişmeler var. Bana bakın, bu hafta Güneş ile Jüpiter arasında çok güzel bir açı var. Hiçbir yamukluk istemiyorum, tamam? Bu hafta işleri yoluna koyabileceğiniz bir hafta. Eğer bu haftada işleri yoluna koyamazsanız bütün problemin sizden olduğunu düşüneceğim. Özellikle Perşembe gününü telefonlarınıza not etmenizi istiyorum. Perşembe saat 11:20 geçe. 11:20 diye kaydedin. Hadi bakayım, bekliyorum. Güneş ile Jüpiter arasında tam bir açı olacak, böyle güzel bir açı olacak. Bu haftanın şans kapısı diyorum Perşembe gününe. Perşembe alacağınız teklifler, gelecek görüşmeler, diyelim ki teklif almıyorsunuz. Çekilin, saat 11'de bir teklifte bulunacağım, çekilin. Gidin birine bir şey teklif edin canım, Allah Allah, onu da ben mi bulacağım ya? Sonuçta bir iş görüşmesi, bir başvuru, bir teklif, önemli bir telefon, sevdiğiniz biriyle gidin 11:20 geçe bir kahve için ya. Perşembe gününe bir randevu verin, bir şeyler yapın. Yani ne yapacaksanız o saate denk getirin. Ülkede saat 11:20 geçe Perşembe günü kimse iş yerinde. Vallahi ben şikayet alırsam tanımıyorum hiçbirinizi. Bu kayıt kendi kendini imha edecek. Neyse, baktınız Perşembe hiçbir iş yapamadınız, beceremediniz bir işi. Neyse, Allah bir fırsat daha vermiş, Cuma günü, mübarek gün vermiş. O Cuma gününü kullanabilirsiniz, o da fena sayılmaz, ama Perşembe 11:20'yi de kullanamıyorsanız daha da hiçbir şey yapmayın. Ne diyeyim ben daha? Artık yani ne bileyim, banka hesabımı kurarsın 11:20'de. Teklif mi edersin? Davamı açarsın? Aygül ne yapacağımı şaşırdım, 11:20'de ne yapayım diyor. Vallahi gidin astromatik uygulamasına sorun. 11:20'de ne yapayım bana söyle, haritama göre ne yapayım? Bu kadın konuştu, kafamı karıştırdı deyin. Efendim, salı öğlen, bak mesela salı günü. Yani her günümüz mübarek, Allah'ın günü, şükürler olsun Allah'ın verdiği her günü, ama salı günü anladınız salıyı. Ne bir korkuyorum ama salı günü Salıyı anladınız. Çarşamba sabaha karşı 4'e kadar hiçbir iş yok salıdan. Yani salı ve çarşamba 4'e dükkan kapalı. Aygül sen ne yapacaksın perşembe 11.20'de? Size ne be? Size ne? Vardır planlarım. Emin olun hayatta tek benim bir planım yok. Bundan çok emin olun. En plansız insanlardan biriyim.

Sezen Çubuk yazmış, saçımı kestirebilir miyim diyor. Allah'ım ya Rabbil alemin. Yavrum, Venüs retro diyoruz ya, saçlar maçlar, estetiksel konular böyle hoş değil. Bir de üzerine salı günü kestireceksin, öyle mi? Tamam, anladınız salıyı, anladınız salıyı, geçiyoruz. Salı yarın zaten. Yarın birlikteyiz. Ben yarın nasıl bir nanik gün olduğunu anlatacağım. Onu geçtik. Şimdi gelelim Perşembe'yi Cuma'ya hazırlık yapıyoruz. Tamam mı? Bunlar önemli. Pazar günü asla akraba görüşmesi istemiyorum. Pazar kendinize zaman ayıracaksınız. Evde kahvaltı sofrasında didişme, tartışma minimumda kalıyoruz. Minimum. Pazar minimum. Akşam 7'ye kadar. Eski aşklar, eski tanışmalar, eski görüşmeler falan gelebilir. Bir şey diyeceğim, bak beni tanıyanlar nasıl biliyor, bak Bora yazmış şimdi bak. Eğer Perşembe günü 11.20'de Aygül Hanım Üsküdar'da türbede olmazsa ben de bir şey bilmiyorum, Ahmet Hüdayi Efendi de. Çekip seni var. Ay, ay, ay, gülme krizindeyim. Ya niye beni ifşa alıyorsun?

Salı dargın olduğum bir yere davetliyim diyor. Al ben sana salıdan ne hayır bekliyorsun demedim mi ben sana? Al işte yaptığın işin ne kadar boş olduğunu gör. Tamam, bomboş bir gün git gel.

Aziz Mahmut'u unutmuşum Aygül diyor. İşte ben kesinlikle bir türbedeyim. Bakın, hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın derler. Tamam mı? Hoca dediğini dedi artık. Bundan sonra herkes işine baksın. Kimse benim aynı türbeme gelmesin. Gidin kendinize başka türbe bulun. Hele birinizi göreyim orada. Bana bakın. Örtünün altından bakarım. Birinizi göreyim, yemin ediyorum olay çıkar. Herkes kendini ayrı bulsun. Şiki şiki baba. Şiki şiki baba. Hayni hayni. Neyse, ben niye anlatıyordum ya? Ha, bu haftayı anlattım, bitti, bu kadar. Bunları yapmayacaksınız. Koçlara gelelim. Koçlar için çok güzel bir hafta olacak. Cuma günü de Mars'tan destek alıyor Satürn Koç'ta. Cuma da çok güzel. Yani böyle bir aşkta ve ilişkilerde güzel göründükleri, havalı göründükleri bir zaman dilimindeler. Bence koçlar için güzel. Parasal anlamda biraz zorlanabilirsiniz. Sanki hiç zorlanmamış gibi her ne kadar takılıyor olsak da. Ama güzel yani. Bence bu hafta en güzel koçlar. Aylardır emek verdikleri bir işi başarıyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel.

Evet efendim, koçlar bu haftayı güzel geçiriyor. Boğa veya yükselen burcu boğa olanlar, geçmişten biri geri dönüyor olabilir bu hafta. Dikkatli oluyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Venüs. Venüs. Venüs. Ne tatlı söyledim ya. Venüs. Neyse. Ay arkadaşlar ya, beni yoruyorsunuz ha. Vallahi bak, beni yoruyorsunuz. Ben kalkmışım bunları anlatmışım YouTube kanalımda. Bir daha bana burada anlattırıyorsunuz. Sonrası gideyim saçımı kestireyim mi diyorsunuz. 1000 kişi var şurada Instagram'da. Sonra Aygül sinirlisin diyorsunuz. Gerginsin, sende bir hal var diyorsunuz. Neyse Venüs. Yönetici gezegeniniz Venüs. Göreceğiniz koluna ile birlikte. Koluna ile birlikte. Bakın bu jargonlar dünyada hiçbir yerde yok. Ya. Sonuç itibariyle Ay Venüs'le kavuşuyor. Şu an boğa ve yükselen burcu boğalar, ne hissediyorsunuz mesela siz? İlişkilerde gergin misiniz? Kıskançlıklar var mı arkadaşlar? Böyle duygular hissediyor musunuz? Mesela ev alım, satım, tadilat, bunlar önemli olabilir. Pazartesi sabahı evde küçük bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Venüs'ünüze nazar değmiş olabilir. Sevgili boğa veya yükselen burcu boğa olanlar. Aygül Satürn'e de Şatürn diyelim diyor. Şirinleşsin böyle. Sen söyleyince şirin geliyor. Şatürn'ümüz. Şatürn'ümüz. Aha güzel oldu kız. Şatürn'ümüz koça girdi.

Aygül günaydın. Salı sabah önemli bir toplantımız var. Ne olacak şimdi diyor Burcu. Canım salıyı perşembeye erteleyeceksin. Yaz. Astrologla görüştüm. Kaydımı al, ses kaydımı al hemen. Hadi tut, bekliyorum. De ki, sordum. Dedi ki verimli olmaz salı günü. Zaten iptal olacakmış toplantı. Perşembeye alalım mı? Orada şanslı fikirler gelecekmiş. Dedi astrolog. Bu ses kaydında at toplantıdaki ilgili kişilere. Aygül perşembe ülkecek hep birlikte 11.20'de türbedeyiz gibi duruyor. Düşünsene ana haberdi. Astrolog 11.20'de herkesi türbeye davet. Sakın ha, kıpırdadığınızı görmeyeceğim. Olay istemiyorum. Yeteri kadar davam var, sorunlarım var. Benim başıma dert açmayın. Gidin evinizde oturun, kılın namazınızı, edin duanızı. Salı dava varsa hakime ne diyelim? Hakime de ki bugün bu davadan hiçbir şey olmaz, erteleyebilirsiniz de. Bu bir hayır olmayabilir, hayırlı görmüyorum de.

Aygül'üm günaydın. Cuma günü 2 yıldır süren nafaka ceza mahkemesi var diyor. Lütfen. Aa bak, Mars Satürn üçgeni tam üçgen atıyor var ya. Allah nasip ederse seni kimse tutamaz. Ama şöyle, sen şimdi yengeç olduğun için orayı karede atacak Satürn. Muhtemelen senin istediğin meblağdan biraz farklı olabilir. Yani çok senin istediğin bir şey olmayabilir ama sonuç alacaksın. Seni koruyacak bir şey olacak ama bu bence. Ben dönmüşüm çok mu? Ali yazar, deli bozar, küm suyu çeker. Salı misafirim var Aygül. İptal edersem üçüncü kez iptal etmiş olacağım.

Aygül'üm anlaşmalı boşanmak istiyor. Hangi gün imza atalım? Perşembe 11-20 canım. Garanti bak. At, iş bitsin.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 9 Ekim Cuma günü gerçekleşen işlem kapanı

O sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Zira takım elbise gününde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Arkadaşlar şöyle, mesela mantı açacaktık annemle diyor. Salı günü iptal mi edelim? Mantı açılabilir salı günü. Neden? Çünkü boş bir iş yapıyorsunuz. Yani hani böyle şey bir iş değil. Hani kalıcı olsun değil. Zaten açacaksınız, yiyeceksiniz ve keyif alacağınız bir gün. Keyif alacağınız şeyleri yapın, olur mu? Hani böyle kalıcı bir iş başlatmayacaksınız. Kalıcı bir şeyler başlatma çabası içerisinde olacağınız işleri salıya koymayın. Doktor kontrolleriniz olabilir. İşte mantı açın. Arkadaşlarınızla bir buluşma yapın. Gibi işlere yönelin. Yani kalıcı, işte sonuç beklediğiniz işler içerisinde olmayın. Abla, haftalık programımızı yaptın, Allah razı olsun. Unkapanı'nın orada Tokadi Hazreti Türbesi var, oraya önce uğra lütfen. Oradan da vapurla Üsküdar'a geçersin diyor. Perşembe ayın 15'i, eski kocamın bana borcu vardı, vermiyordu, istesem mi? Evet Zeliş, git hayatım, 15'inde saat 11:20'de kocanı ara.

Aygül'üm dedin ya, koçlar için aylardır emek verdiğim şeyin sonucunu alıyor. Ne aylardır? Kovulmak için uğraşıyorum. Kovulacağım mı kız diyor. Hayatım perşembe inşallah. Perşembe 11'de çok büyük beklentimiz var.

Cumartesi günü 10 sene önceki kuaförüme gittim. Eski saç kesimimi yaptırdım. Vallahi çok memnun kaldım. Astromatik eski kuaförüne git, çok güzel olacak dedi. Vallahi çok güzel oldum. Bu astromatik uygulaması olmasaydı ne yapacaktım? Ablacım yazmış bir arkadaşım da. Ne güzel ya, çok mutlu oluyorum biliyor musunuz? Bak, biri sağlıkla ilgili sorun ve problemlerini uygulamaya anlatmış. Astromatik uygulaması da ona şu günlerde tahlillerini ver. Bundan korkma. Bununla ilgili şifa bulacaksın. Şu günler senin için kendini daha iyi hissettiğin zamanlar falan filan. Böyle onunla sohbet ede diyor ki bana öyle bir koçluk yapıyor ki Aygül diyor. Resmen haritama göre benim korkularımı biliyor ve beni yönlendiriyor diyor. O kadar mutlu oluyorum ki. Allah'a binlerce şükürler olsun bir insanın. Ya bir kişi bile olsa ya valla hayatında mükemmel bir etki. Mesela biri yazmış şimdi diyor ki Aygül uygulamaya sordum. Oğlumun diş randevusu vardı. Onun en güçlü olacağı ve bu tedaviyi kabul edebileceği parlak ve iyi tarihleri verir misin diye sordum. Bana o tarihlerde oğlum o kadar özgüvenli bir şekilde gitti ki diyor. İnanamıyorum diyor. Gökyüzünün açıklanamayan Allah'ın bize sunduğu inanılmaz bir mekanizma olduğunu.

Bir kere daha bu uygulamayla anladım. Eline emeğine sağlık, Allah senden razı olsun diyor. Ya ne güzel ya. Vallahi çok mutlu oluyorum. Şifanız olsun inşallah.

Merhaba Aygül, ehliyetimi yenileyeceğim salı günü. Gayet güzel, zaten alacağın bir şey. Yenileyebilirsin. Eksik işlerinizi tamamlayın salı günü. Mesela ehliyetinizi yenileyin. Bir başvuruda bulunacaksanız yani bu tür işlerinizi halledin.

hayatı tesbih yapmış sallıyormuşuz. Efendim saatler gelmiş 9.51. Vay be, nasıl bitti, nasıl geçti zaman. Size doyum olmuyor.

sosyal medya çekimimizin ilk günü salıydı. Şimdi mesaj attım, perşembeye alabilir miyiz dedim diyor. İşte bu be,

0: vardır.
1: Ay Gül, yarın saat 10'da benim masajım vardı. İptal mi edeyim ya? Sakat falan kalmam, bana bir şey olmaz değil mi diyorum. Ya Allah'ım, sen bana sabır ver ya. Hayatım, zaten yani boş şeyler yapın dedim. Yani hani dinleneceğiniz şeyler yapın.
0: Arkadaş.
1: Eksiklikleri tamamlayın. Kendinize iyi gelecek işler yapın. Salıyı kendinize ayırın dedim ya. Daha ne anlatayım ya? Bir tane daha saçma bir soru alırsam, yemin ediyorum sınıftan dışarı atacağım. Hepinizi bırakacağım. Hepiniz kalacaksınız.

0: başım.
1: Bot hazırlamışım ya, bot. Bakın botlarım var işte, çalışıyor şu an. Yapay zeka botlarım. YouTube yorumu yazıyor. YouTube yaz, sana linki DM'den gönderim diyorum. DM'den YouTube yazmış, link gönderiyorum. YouTube'u nasıl yazmış biliyor musun? You ayrı, tube. Tube diye yazıyor. Sonra da yazmış, diyor ki bana mesaj niye gelmedi? Bot bile şokta ya. Botum şokta, botum. Botum şok olmuş. Yani sonra dedim ki bacım ayrı yazmışsın. Tamamla, birlikte yaz. Ay Aygül'üm, görmemişim. Yemek hazırlıyordum. Sonra dedim sil. Tekrar sildi, bir daha yazdı. Ay geldi mesaj diyor. Neyse, bir şekilde mesajı yolladık. Sonra atıyor mesajı, bot gönderiyor. Karşıdan bota cevap geliyor. Diyor ki bu kadar mı? Mesela ne kadar? Yani ne istiyorsun? Hani eve de geleyim diyorum. Böyle bazen evde de anlatayım. Sevgili koçlar ve yüksek... Bacım ne yapayım? Eve de mi katılayım? Ne yapayım? YouTube çekiyorum ya, zaten zar zor çekiyorum. Beni illa bir gün daha, bir daha bu Davos'a gelmeyeceğim diyeceğim ha. Neyse, romantik konuşmama giriyorum. Bekleyin, geliyorum. Zamansız sinirlendim. Botlarımı taciz etmeyin lütfen. Efendim, bazen hayat ilerlemekten ibaret değildir. Bazen durmak gerekiyor diyoruz. Bazen geriye dönüp bakmak. Bazen de yıllardır sırtında taşıdığın bir şeyi artık yere bırakmak. İşte bu hafta öyle bir hafta. Geçmişte yaşadığın her şey seninle bugüne gelmek zorunda değil. Bir kırgınlık, bir hayal kırıklığı, yarım kalmış bir hikaye. Belki de artık onu çözmekten çok onunla vedalaşmayı öğrenmek gerekiyor bu hafta. Kendinize bir söz vermeye ne dersiniz? Bir de kendimize çok yükleniyoruz. Her şeyi hemen düzeltmek, hemen karar vermek, hemen toparlanmak istiyoruz. Oysa insanın bazen hiçbir şey yapmadan biraz beklemeye de hakkı oluyor. Sessizlik her zaman kaybetmek değildir. Beklemek her zaman geri kalmak değildir. Yavaşlamak da vazgeçmek demek değildir aslında. Her şeyi hak ettiğinizi bilmenizi isterim. Ama sadece istemek de yetmiyor. Dua edeceğiz ama yürüyeceğiz de. Umut edeceğiz ama çalışacağız da. Hayal kuracağız ama gerektiğinde yeniden başlayacağız. Şunu kabul etmeniz gerekiyor. Emek kaybolmaz. Bugün karşılığını görmediğin bir çabanın yarın hayatının en güzel kapısını açmayacağını nereden biliyorsun? Belki de şu anda yaşadığın şey bir son değil. Belki yeniden kuruluyorsun. O yüzden bu hafta kendinize söz verin. Geçmişte değiştiremeyeceğiniz şeylerle kavga etmeyeceksiniz. Henüz olmayan şeyler için kendinizi tüketmeyeceksiniz. Ve önümde açılan güzelliklere korkmadan yürüyeceğim diyeceksiniz. Hayat bazen senden büyük bir mucize istemiyor. Sadece küçük bir adım istiyor. Minik bir adım. Gerisini yarın düşünürüz. Hem yarın salı. Yarın çok eğleneceğiz. Yarın çok güzel bir gün olacak. Yarın parti yapıyorum. Kendini dinleme partisi. Hiçbir şeyi düşünmeme, boş yapma partisi. Kendinizden ne olursa olsun vazgeçmeyin. Kim sizden vazgeçiyorsa geçsin, aman boş verin. Yarın aynı saatte Radyo D'de sizi bekliyor olacağım. Öpüyorum kocaman.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Haftalık çalışmalarına 13 Ekim Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu Türk Kızılay Kanunu teklifini ele alacak. Meclis Genel Kurulu Kızılay Derneği'nin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleyen Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı yarım maratonu Ankara'da düzenlendi. Sporcular 21 kilometre, 10 kilometre ve 4.4 kilometre kategorilerinde mücadele etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir ateşkes sağlandığını duyurdu. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu, Riyad'daki Kral Halet Uluslararası Havalimanı'na hedef alan saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
1: Evlat acısına dayanamayan Sadık ölümle burun buruna.
2: Bana söz vereceğiz. Anana, kardeşlere, zirana sahip çıkacağız.
3: Baba ne sözü baba?
2: Söz mü?
1: Mehmet, babasını alevlerin arasından kurtarabilecek mi?
3: Tufan abi! Baba yanıyoruz, yanıyoruz hadi! Yardım edin!
1: Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Blok 3 sebebi yar.

0: buradayız.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Yeni hafta pazartesi, herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. 12 Ekim pazartesi gününde de radyoda Ede yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Umarım güzel, keyifli bir hafta olur. İyi haberler duyduğumuz bir hafta olur. Herkese bir kez daha beklentilerinin karşılandığı bir hafta diliyorum. Sebebi Yar'la yeni saatin açılışını yaptık. Blok 3 radyoda Ede bize eşlik etti. Bu kez Yalın'la devam ediyoruz. Akşamüstü şimdi radyoda Ede.

Yeni haftaya başladık ama havanın durumu nasıl olacak onu da merak ediyoruz. Meteorolojiye göre yurdun büyük bölümünde günün ilerleyen saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bursa'da öğleden itibaren, Ankara'da öğleden sonra, İstanbul'da ise akşam ve gece saatlerinde yağış var. Kocaeli ve Sakarya'da yağış beklenmiyor. İzmir ve Muğla kıyıları, Antalya, Isparta, Hatay, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yağışın yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve batıda da sıcaklıklar 4 ila 6 derece kadar düşecek. Güneydoğu'ya hemen bakalım. Birçok il için sarı kodlu uyarı verdi meteoroloji. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da da toz taşınımı da bekleniyor. Bugün hafta başlangıcında henüz dışarı çıkmadıysanız şemsiyeniz, yağmurluğunuz mutlaka yanınızda olsun. Hepinize bir kez daha keyifli sabahlar. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Kavuşma.

0: Zeynep Kasarini ve Duvar Radyo'da dinledik. Az sonra Ezel burada olacak. Bana ne bu sevdalardan ve çok daha fazlası için burada Radyo'da kalmaya devam edin. Radyo'da.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrime geliyor.
4: Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri.
3: 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Ezel, bana ne bu sevdalardan.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: biz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour.

Bu haftanın sinema gündeminde korku, gerilim ve komedi var. Cuma günü birçok film gösterime girdi biliyorsunuz. Ve yerli korku filmi Soy, dikkat çekenler arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah ve Tuğba Büyüküstü'nün bir arada yer aldığı film gerçekten dikkat çekiyor. Lanetli bir resim ve gizemli bir konak etrafında gelişen hikayede karakterler hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve bu hafta ayrıca Selçuk Aydemir'in yönettiği romantik komedi Medeni Haller ve 2022 yapımı gerilim filmi Fall da yine sinemalarda dikkat çekenler arasında. Hafta içi böyle fırsat bulursanız belki gitme şansını yakalayabilirsiniz. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Sosyal medyada çocukları ve gençleri ilgilendiren düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor biliyorsunuz. Resmi gazetede de yayımlandı bu yönetmelik ve buna göre sosyal medya hesabı açarken yaş doğrulaması yapılacak artık. 15-17 yaş arasındaki gençler içinse ayrıca bir hizmet sunulacakmış. Bu gruptaki hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kullanıcının davranışına göre kişiselleşecek ve buna göre içerikler de gösterilmeyecek. Düzenleme ile tabii gençlerin sosyal medyada daha güvenli bir deneyim yaşaması bekleniyor. Bakalım 1 Kasım'dan itibaren nasıl olacak, hep birlikte göreceğiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yeni konserlerinin müjdesini verdi. Tekrar İstanbul'a geliyor. Birçok konsere imza atacak. Ölürüm Sana'yla Tarkan Radyo D'de konuğumuz oldu. Az sonra Tantaşçı burada olacak. Gidişat ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.204 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.31'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.639, çeyrek altın 11.258 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Tantaşçı Gidişat. Bugün...

0: reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
2: Ay.

0: Kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

Radyo'da Ede dinledik, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Şarkılarımı hit olması için yapmıyorum, yapıyoruz zaten hit oluyor şeklinde bir ifadesi var. Bir röportajında böyle söylemişti. Pop mu yoksa rap mi, hangi kategoriye kendini koyuyorsun dendiğinde de tam olarak net bir tanımım yok. Ama sokakta rap müziğin çok büyük bir karşılığı olduğunu biliyorum şeklinde bir açıklama yapmıştı. Peki, Poizy'yi uğurladık. Parça playlistimizde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Bir başka güzel ikiliyle devam ediyoruz şimdi. Sammy Cenk ve Doğu Svek Radyo'da Ede.

0: Hepinize bir kez daha güzel bir hafta diliyorum. Hafta boyunca bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Yarın saat 10'da yine buluşacağız. Ben Aykut Balcı, mikrofonda olacağım. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: sakin ol. Sinirlerine hakim ol.
1: Demix.

0: Neden dersin? İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da, hayatın içinde.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

0: sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Radyo D.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.181 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.24'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.622, çeyrek altın 11.230 liradan alıcı buluyor.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Emircan İrek, Geçmiş Geçmişte.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
1: Bellona. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Baba! Baba!
1: Sadık Bey! Sadık Bey!
2: Ne oluyor?
3: Evlat acısına dayanamayan Sadık ölümle burun buruna.
4: Bana söz vereceğiz. Anana, kardeşlere, zirana sahip çıkacağız.
0: Baba ne sözü baba?
4: Söz mü?
3: Mehmet babasını alevlerin arasından kurtarabilecek mi? Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Reklam.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: reklam.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Reklam.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
9: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
10: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
9: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
11: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.144 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.629, çeyrek altın 11.241 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo T'de birazdan. Blok 3, sebebi yar.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: Aile için karar anı.
1: Bırak artık. Bırak kolumu.
2: İstediğin kişiyle, istediğin yerde evlen.
0: Aşk mı?
3: İstersen vazgeçebiliriz.
0: Ayrılık mı?
2: Ya gider evlenirsin ya da çocuğun yanında olursun. Kararını ver.
3: Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha? Alya'nın benimle evlenecek olması sizi deli ediyor.
0: Enver, Alya'nın kararını etkilemek için elinden geleni yapıyor.
3: Ama eğer vazgeçersen, Cihan Albora'nın karşısında geri adım atmış olacaksın.
0: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Radyo D'de birazdan. Tan Taşçı, Gidişat. Bu gece...

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tüytürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İrfan Aslanhan.
4: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
5: İrfan amca.
4: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
6: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Sıla, ağır başlı serseri.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: reklam.
1: Kamu spotu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Via Caravan Stüdyo D'yi sunar. Via Caravan.
2: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: Burası Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu, hepinize güzel bir hafta diliyorum ve tabii ki haftanın ilk gününde de size daha önce duyduğumuz üzere Stüdyo D programımızın konuğu sevgili Gökhan Tepe. Şu anda Radyo D'de. Gökhan, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Fatih, teşekkür ederim, sağ ol.
0: Öncelikle hayırlı olsun. Yeni projen Beste Gökhan Tepe ve açılışını az önce dinlediğimiz şarkıyla yaptın. Araftayım adı parçanı sen seslendirdin ve tabii ki bu proje önümüzdeki aylarda, günlerde devamı gelecek. Yanılmıyorsam her ay iki tane eser yayınlayacaksın.
1: Evet, iki haftada bir yayınlayacağımız 11 şarkı var ilkinde. Hı-hı. Akustik bir seri bu. Volüm 1 ismini verdim Beste Gökhan Tepe. İlk çıkışımızı Araftayım'da yaptık. Yine bir akustik düzenleme sevgili Barış Özesener'le 2-3 yıldır üzerine çalıştığımız bir projedir. Bu ilk çıkışımızı Araftayım'da yaptık. Bunun bestesi bana ait, sözleri sevgili canım arkadaşım Şebnem Sungur'a ait.
0: Evet.
1: Akustik düzenlemeyi Barış Özesener yaptı. 30. yılımda dinleyicime vermiş olduğum bir söz vardı. Sevgili sanatçı dostlarıma vermiş olduğum şarkıları ben de seslendireceğim bir gün diye. Ve o 30. yıla nasip oldu. Hmm,
0: ne zaman vermiştin bu sözü? Hatırlıyor musun?
1: Geçen yıl bunun şeyini vermiştim. Hmm,
0: güzel ve dediğini yapıyorsun şu anda.
1: Ben söylemiştim ve dediğimi yapmakta kısmet oldu.
0: Bu volüm 1 diyorsun. Burada 11 eser olacak,
1: evet,
0: toplamda.
1: Volüm 2'de inşallah bir sene sonra ya da bir buçuk sene sonra dinleyiciyle buluşacak.
0: Müjdeyi
1: çok
0: almış
1: şarkı
0: oldum.
1: Vermiş oldum.
0: Evet.
1: Bugüne kadar sevgili Şebnem Sungur'la, sevgili Ayla Çelik'le yaptıklarımız, hı-hı, var. Onun sözünü yazdı benim
0: Hakkı
1: bestelediğim.
0: Hakkı Yalçın var.
1: Hakkı Yalçın var.
0: Evet.
1: Bestesi bana ait olanlardan seçtiğim. Ama bu tabii 10 yılını doldurmuş olanlardan şimdi ilk volüm 1'de seçtim. 10 yılını geçmişlerden seçtim. Hı-hı. Sonra yenilendiği zaman
0: yavaş yavaş günümüze doğru
1: gelecek. Çünkü 50 tane falan bir şarkı seçtik. Gününü de dolduracaklar var.
0: Çok da kolay olmamış
1: şey
0: bunları seçmekte yani.
1: Hangileri ki yani bizim haberimiz yok. İşte yavaş yavaş haberi olacak.
0: Güzel. Yani volüm 2'ye ve şu anda senden duydum. Yani volüm 1'den haberimiz var ama 2'nin de olacak olması bu projenin devamlılığını
1: İstiyoruz.
0: Şu anda gösteriyor.
1: Evet,
0: harika. Bu müjdeyi radyoda dinleyenlere vermiş olduk.
1: Yine devam edecek.
0: Süper. Peki tabii 30. sanat yılın senin. 1996 ile başlamıştı. Bu sene 30. seneni yaşıyorsun. Tabii dile kolay 30 sene. Bazen zaman çabuk geçiyor, hep söylüyoruz, konuşuyoruz. Hakikaten bir örneği burada yani. Sanki dün gibi hatırlıyoruz o şarkıları ama 30 sene geçmiş aradan. Tabii söylemesi kolay ama bir ömrün de aslında önemli bir bölümü gibi yani 30 sene. Şimdi geriye dönüp baktığında bu 30 yılı sana böyle tek kelimeyle anlat desem nasıl, neler söylemek istersin 30 sene için?
1: Mücadele diyebilirim bir kere. Hmm. Çünkü kolay değil. Gerçekten hani müziğe olan aşk da diyebilirim. Hı-hı. Yani hem mücadele hem müziğe duyduğum aşk. İkisi de olmasa, iki kabiliyetim de olmasaydı bunları göremezdim.
0: Mücadele ve
1: yani sadece
0: işi olan aşkından.
1: Salt yetenek yetmiyor.
0: Evet.
1: Salt ortaya bir şey koymak değil, mücadeleni de vermek zorundasın.
0: Hı-hı.
1: Her sektörün kendi içerisinde mücadele level'ları vardır. Bizde de belli bir level'da.
0: Doğru.
1: Mücadeleni vermen gerekiyor.
0: Evet.
1: Devamlılık esas bizde müzik, hı-hı, sektöründe.
0: Kesinlikle.
1: Biliyorsun. Yani sürekli bir
0: bak 30 sene geçmiş ama sürekli
1: lazım.
0: Üretim devam ediyor. Bazen böyle şey diyorlar yani zaten kariyerinde çok dolu. Çoğu insan hep sana kendi şarkıları, belli başlı şarkılarını,
1: evet,
0: devam der söylemiyor. Ama
1: evet,
0: sen bir yandan da üreten bir isimsin tabii. Sürekli
1: ben
0: üretmeye
1: bir de
0: devam
1: şunu da
0: ediyorsun.
1: Yapmış bulundum. Bu 30 yılda kendi yaptıklarımın haricinde başka bir kariyer yolu da açtım kendime. Bu da bir meydan okumaydı benim için.
0: Hmm.
1: Besteci tarafım.
0: Evet,
1: yani
0: doğru.
1: Yani sevgili,
0: evet,
1: sanatçı arkadaşlarıma, hı-hı, verdiğim,
0: evet,
1: şarkılar.
0: Doğru.
1: Kendim tarafım, kendi yolum varken bir de, hı-hı, bu challenge'a girdim. Çok şükür başarılı da olduğumu düşünüyorum. Dinleyicilerimizin teveccühü onu gösteriyor. Milyonlarca,
0: evet,
1: milyonlarca dinlenen bestelerimiz oldu. Farklı güzel seslerden. Aynı zamanda yani bu mücadele içerisindeyken.
0: Harika.
1: Bunların hepsini tabii müziğe olan aşka borçluyum.
0: Evet. Evet, burada evet cevabımız hem mücadele oldu hem de işte müziğe olan aşkından bahsettin. Ya bunlar olmasa zaten evet 30 yıl çok kolay geçmezdi. Tabii kolay geçmeyen yönleri de vardır. Zorluklar da olmuştu illaki ama mücadele şart ama mücadele etmişsin. Onun altını çizmiş olduk.
1: Mücadelenin altını çizelim. Özellikle yeni jenerasyonda çabuk sıkılan bazı arkadaşlarımız olduğunu görüyorum. Gerçekten çok haklılar. Gerçekten bazı şeyleri temeline, hı-hı, atmak çok zordur ama tabii mücadele çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: De mücadeleyi bırakmamak lazım.
0: Peki ilk albümünü çıkardığın günleri hatırlıyorsundur. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlamaz mıyım?
0: Şimdi o dönem böyle kurduğun tabii ki herkes şu an bahsettiğin gençler gibi hayallerin vardı.
1: Hı-hı.
0: Bu hayallerin şu ana kadar 30 senede ne kadarı gerçekleşti desek mesela?
1: Birçoğu gerçekleşti, hı-hı, Fatih. Yani albümler, single'lar, projeler, proje albümlerdeki, hı-hı, paylarım, başka sanatçı arkadaşlarıma verdiğim şarkıların başarıları, birçok şeyi gördüm ve neredeyse binlerce konser, yani 30 yıl evet. zaman zarfı içerisinde çok konserde yaptık. Sevenlerimizle çok yerde buluştuk. Gönlüme göre oldu her şey diyebilirim.
0: Ya harika, ne güzel.
1: İstediğim her şeyi zamanla elde ettim bu arada. Hemen olmadı. Biraz yolda kalmanın evet. faydalarını da yaşıyor insan. 3-5 senede bir şeyler hemen olmuyor. Gerçekten bir 10 senelik süreçlerle aldığım başarılar da oldu. Yani bunlar güzel. Bir albümle ya da bir şarkıyla değil. 10 yıllık çalışmanın sonucunda da yeni bir kapı açıldı. Diğer 20. yılın sonunda da başka bir kapı açıldı. Yani bir şeyleri üst üste koymak çok zor. Üretmek ve bu aynı hatta kalabilmek zor. Hı-hı. Ama başarırsan mutlaka mükafatını alıyorsun. Hı-hı. Öyle diyebilirim.
0: Evet.
1: O anlamda da geçmişten bugüne toparlayacak olursam arzuladığım her şeyi gerçekleştirdim bu mücadele içerisinde diyebilirim.
0: Güzel bir başlık oldu aslında. Şu anda bizi dinleyen, müzikle uğraşan genç sanatçılar da var tabii ki. Böyle kademe kademe ilerlendiğini aslında gösteren güzel bir başlık açmış oldun aslında o ilerleyişi.
1: İnsanın içinde müzik aşkı ve bu işi yapabilme arzusu, tabii bu iş biraz da maddiyatla da belli bir noktada kesişiyor. Yani bir şey üretip bir şeyi buluşturmak da belli bir şeye tabisin, yani gelir gider meselesi de çok evet. sıkıntılı bir mesele. Her şeye rağmen işte gerçek müzik aşkı işin içinde olduğu sürece mücadeleye devam etmeli herkes. Benim de bak şimdi çok rahat söyleyeyim sana, borç harç yaptığım albümler de oldu zamanında, yani
0: olmaz mı
1: bazen tabii, yani dipi gördüğümüz zamanlar yani oldu,
0: riske girmeden de olmuyor galiba değil mi?
1: Buhranlar geçirdiğimiz zamanlar oldu ama bir şekilde üretmenin farklı yollarını bulmaya başlıyorsun. Yani fazla beste de üretip bu sefer paylaşmaya da başlıyor. Yani birçok şey birbirini tetikliyor. Yolda kalma hırsım, hırs da değil de yolda kalma mücadelem diyebilirim. Bugünlere beni getirdi. En büyük tabii destekçim de dinleyenlerim oldu. Beni asla da yalnız bırakmadılar. Bir yandan da öyle bakalım. Çünkü hepsinin hayatlarında iyi ya da kötü zamanlarında güzel anılarına, anılarına eşlik edecek şarkılar her daim çıkartmaya çok
0: güzel. Yani anlatım böyle yaşadıklarından tabii edindiğin tecrübeleri aslında gidişatta yolda onları gerçekleştirmişsin. Yani o aldığın tecrübelerden ötürü yol haritan hep değişmiş yani ona göre. Adapte etmişsin
1: ama
0: kendini.
1: Ama şans biraz da mücadele verenlerin yanında oluyor. Ona hazırlıklı olmak ve donanımlı olmak da şart tabii.
0: Güzel. Peki.
1: Konservatuvar geçmişimde olması çok büyük avantajım
0: tabii.
1: Oldu.
0: Peki bu 30 yıl içinde şimdi bahsettik ya zorluklardan, mücadeleden. Bu kariyerinde senin kariyerini yönünü değiştiren bugün bile unutamadığın böyle bir kırılma noktası oldu mu? Var mı?
1: Var tabii. Yani mesela bir Yürü Yüreğim albümü benim kırılma noktamdır. Bu da 2006 senesine tekabül eder. İçinde Gel Aşkım şarkısının da olduğu ve tamamını benim yazmış olduğum. Gerçekten bir önceki yılında dibe vurduğum, hem maddi hem manevi şekilde zorlandığım halde zorlandığım bir süreçten sonra çıkmıştı ve benim kırılma anım oldu. Tekrar oyuna döndürdü o albüm.
0: Güzel albüm,
1: o
0: harika.
1: Emekler sonucunda tekrar bir toparlanma, gelişme ve yepyeni çok özel şarkılar çıkarma dönemi açıldı benim için. Kırılma şeyi anı Yürü Yüreğim albümüdür.
0: Güzel. Tabii 30 yıl bu piyasada, yani şu an Türkiye'de müzik piyasasında kalıcı olmak hakikaten kolay bir şey değil. Zor. Yani bunun bir kere altını çiziyoruz. Çünkü son yıllarda da baktığımızda böyle üretimin de çok fazlalaştığı. Yani her geçen gün artık çok şarkıyı da takip edemiyor dinleyiciler.
1: Hocam yapay zekaya gelmedi.
0: Ha, oraya da gelmeyeceğim ama yani hakikaten bir isim böyle kalıcı olması
1: çok
0: kolay bir şey.
1: Ya.
0: Çok konuşuyoruz
1: ben
0: hakikaten.
1: Çok gidiyor beni bu konu yani hakikaten. Ben bir de hani işin içinde doğal zekayla gelmiş bir insan olarak.
0: Hakikaten. Peki sence hani bu 30 yılda senin kendine göre baktığın zaman objektif bir şekilde en büyük avantajın acaba neydi mesela? Sesin mi? Şarkıların mı? Yoksa
1: tabii.
0: Hani değişimi az önce bahsettik yani adapte olmak. Değişime ayak uydurabilmem mi? Senin için avantaj olarak gördüğünde kendinde neler vardı?
1: Bu işin doğasında iki şey çok önemli. Bir şarkı. İstediğiniz kadar iyi şarkıcı olun ama şarkının ederi değeri çok önemli. O sizin başarınızı belirliyor. İkincisi de samimiyet. Bu ikisi bir araya güzel. Geldiğinde gerçekten önünde ne engel varsa atlayabilecek bir şey, bir güç yaratıyor sizin için.
0: Evet.
1: Dedik, ne dedik? Asıl olan şarkıdır dedik her zaman. Hayatım boyunca asıl olan hep şarkıdır. Bir de samimiyettir. Yani senin kim olduğunla ilgilidir mesele. İnsanlar sadece şarkını da dinlemiş olabilir ama senin kim olduğunu da hesaba katıyorlar günün sonunda. Yani
0: o zaman çok gizemli olma taraftarı değilsin yani. Biraz
1: ya
0: da.
1: Ben evet ama çok da ortalıkta da yaşamadım özel hayatımı yıllar boyunca.
0: Evet.
1: Öyle bir magazin figürü olmadım hiç. Daha çok mutfakta ve müziğimle ilgilenen bir adam olarak yaşadım hayatımı ve böyle takdir gördüm.
0: Doğru. Aslında olması gereken.
1: Magazin dünyasından da yani magazinci bir sürü dostumuz, arkadaşımız. Onlar da bizi böyle sevdi filan. Hani böyle bir Geldik bugünlere. Güzel. Böyle bir şeyi o hiçbir yani özel hayatımı yansıtmadan da evet. Şey yaptım, başardım diyebilirim.
0: Güzel. Peki yıllardır tabii milyonlarca insan senin şarkılarına aşık oldu. Ayrıldı belki. Belki barıştı tekrar sevdiğiyle. Peki sen kendi şarkılarını dinlediğinde böyle hangi anılara gidiyorsun? Kendi bir dinleyici gibi dinlediğin zaman şarkıları. Hangi
1: mesela
0: duygu daha çok ağır basıyor?
1: Mesela şarkıları dinlediğimde gençliğime gidiyorum tabii. Yani hani ilk albümü 18 yaşında çıkarmıştım. Dolayısıyla o şarkıları dinlediğimde mesela 99'da Can Özüm gelmişti. O yıllara gidiyorum. Evet. Wow. Yani çocukluk, gençlik yıllarıma gidiyorum. O toy hallerim aklıma geliyor. dolayısıyla güzel. Nostaljiyi sonuna kadar hissediyorum o şarkıları dinledim.
0: Evet. Senin bir önceki gelişinde bahsetmiştik. Bir klibin vardı hatta. Ondan da bayağı konu edinmiştik. Pantolonlu bir
1: pantolonlu şarkısı. Şarkının ismi var da bayıldım da. O da ilk albümde hakikaten enteresan 90'ların o bazı sıra dışı ve renkli ve hani böyle oyrat şarkıları vardı ya, onlardan bir tanesi olarak o da duruyor yani.
0: Güzel ama tabii çok renklilik önemli
1: ama
0: bir şey.
1: Ama ilk albümde benim seslendirdiğim bir şarkı oldu. Bir tavsiyeyle, bir işin biliyorsun bir de pazarlama kısmı da vardı o yıllarda. Her zaman olduğu gibi de.
0: Aynen.
1: Yani o zaman biraz daha dikkat çeksin diye bir fikirle sokulmuştu albüme.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla hani benim hala ve hala hazırda sahnelerde söylüyorum. Bu cuma Harbiye'de sahne alacağım. Yine Harbiye açık hava konserim var.
0: Ha.
1: Oraya giriyorum, bazı yerlerini söylemiyorum nakaratta. Onu dinleyiciye bırakıyorum. Ve opsiyonel tutuyorum. Diyorum ki oraları siz doldurmak istiyorsanız söyleyin, istemiyorsanız söylemeyin. Çünkü ben ilk albümden şarkıları size söylerken burayı diyorum. Şarkı bitince de bu şarkıya rağmen, işin esprisi tırnak içinde, bu şarkıya rağmen yıllarca beni dinlediniz. İşin esprisi o da bizim ilk albümde sevilen şarkılarımızdandı yani.
0: O zaman söylüyorsan konserlerde demek ki gelenler de bekliyor galiba onu söylemeyi.
1: Ama o herkesin gençliği. Şimdi benim konserlerime gelen kuşak şu anda benim kendi kuşağım ya da bana bir 10 yaş yakın kuşak. Onların da zaten geçmişten bildiği hatıralarının olduğu şarkılar. Söylemezsen olmaz. Evet. Çünkü benim de sonuçta dinleyiciye sunduğum bir şeydi ve almışlar ve sempatik gelmiş ve çok sevinmişler, çok mutlu olmuşlar. O anların temsilen tabii. Ben de sahnede o lafı açıyorum, atıyorum o lafı yani.
0: Süper ya. Peki Gel Aşkım ve Vur gibi hafızalara kazınan şarkılarım var. Biz de bunları tabii radyoda playlistlerimizde sıkça dinleyenlerimizle buluşturuyoruz bu şarkıları. Çünkü bizim için bu şarkılar zamansız şarkılar yani. Sadece yeni şarkıları çalan bir mecra değiliz. O yüzden zamana böyle damga vurmuş şarkıları da sıkça yer veriyoruz listemizde. İşte bugün bu şarkıları peki sen yeniden yazsan mesela.
1: Yazsın
0: aynı mı? Duyguyla yazar mıydın mesela şu an?
1: Yok, her dönemin kendi bir duygusu var mutlaka. Yani mesela içinde bulunmuş olduğum 5 yıl belli bir kriterle, belli bir donanımla bir şarkı yazıyorsun. Sonraki 5 yıl başka donanımlar edinmiş oluyorsun. Hayata bakış açın değişiyor. Büyüyorsun. Olgunlaşıyorsun. Sonraki 5 yıl başka bir olgunluk seviyesine giriyorsun ve ona göre yazıyorsun. Ama şimdi dönüp bakıyorum, Can Özüm, Yürü Yüreğim gerçekten yetişkin yazıları gibi yani. Evet. Öyle bir ruh varmış demek ki, yapmışım. Öyle geliyor.
0: Dönem dönem değişiyor.
1: Bazı şarkıların sözlerinde mesela çok geçmiştekilerden bazen basit buluyorum. Ama o da ona yapacak bir şey yok. Evet. O döneme ait.
0: Doğru.
1: O aklına ait, o tecrübene ait bir şey. Geliştikçe daha güzelini yazmak için yoldaydım. Geliştikçe de güzel şeyler yapmaya devam etmeye çalışacağım.
0: Harika. Hit şarkılardan bahsedelim biraz istersen. Hit şarkı son zamanlarda hep konuşuyoruz yayınlarımızda. Hani hit şarkı kavramı biraz böyle değişti gibi yani. Hit şarkı bulamıyoruz, yok gibi böyle bir ifadeler çok çıkıyor sıkça. Çünkü o da biraz da belki de çok fazla üretimden mi, tüketimden mi kaynaklanıyor artık. O biraz sosyoloji tarafından incelenmesi gereken bir konu olabilir. Ama sana bir müzik adamı olarak şunu soracağım hit şarkıyla alakalı. Bir şarkının hit olacağını önceden anlayabiliyor musun? Veya hani seni şaşırtan, böyle hit olan veya hit olmasını beklediğin şarkı olmayıp da şöyle şarkıların oldu mu ya?
1: Vallahi olmadı desem yalan olur ama çok az yanılma payıyla bazı şarkıların yerini bulamadığını fark etmiş olduk. Ama genelde hit şarkı, yani beni heyecanlandırıyorsa bir şarkıyı dinlerken, gerçekten aşırı yükseliyorsam, öyle bir yani tüylerim diken diken oluyorsa, o şarkı mutlaka izleyicide de aynı, dinleyicide de aynı efekti yaratıyor ve hit oluyor. Ya yani bunun çok şahitliği, buna çok şahit oldum. Yani hani olacağını anladığım, ya bunu da beklemiyorduk falan dediğim hiçbir şey olmadı hakikaten. Yani çünkü bu işi yapıyorsun zaten, evet. İşin bu ve hani neyin nereye dokunacağını biliyorsun.
0: O kokuyu
1: alıyorsun. Ama bazı şarkılarda
0: yani
1: çok daha ileri gideceğini hayal ediyorsun ama gidememiş oluyor. Mesela biz Gelsen de Anlatsam diye bir şarkı yapmıştık.
0: Evet.
1: Abi haftalarca radyolarda bir numaradan inmedi.
0: Evet.
1: Artık bazı radyocu arkadaşlarımıza da gına geldi. Yani tamam kardeşim indirin artık yeter hani falan. Ay yok yani dinleyici de öyle bir karşılık buldu ki şarkı.
0: Evet.
1: Bu kadar çok uzun süre bir numara olacağını hayal edemez. Söz evet. Hakeza geçmişten hatırlayanlar. Söz şarkımız aynı şekilde. Yürü yüreğim, gel aşkım onlar da aynı şekilde.
0: Doğru.
1: Çok uzun gideceğini hiç hayal etmediğim o Gelsen de Anlatsam da. O çok acayip beni şaşırttı. Yani bu kadar uzunca hani Yiğit olabilir mantığımız vardı hep. Hayalimiz öyle bir duygumuz ama haftalarca böyle üst üste haftalarca üst üste. Tamam kardeşim yeter artık kalmayın hani.
0: Vay be. Peki konserlerde böyle dinleyicilerin senden böyle mutlaka istediği, hani artık böyle söylemeden sahneden inmediğin şarkılar vardır illaki. Aklına
1: bunlar,
0: gelen mesela ne var?
1: Belli. Veda makamı, yürü yüreğim, gel aşkım, hakeza, derde aşık olmuşuz.
0: Evet.
1: Geçen yıl çıkartmış olduk.
0: O da çok güzel gitti ya yani şarkı.
1: Güzel gitti.
0: Evet.
1: Onun dışında Can Özüm mutlaka.
0: Evet. Hı,
1: her
0: kesin var ya.
1: Vesile 99'daki çıkarttığım şarkım. Birçok şarkı yine vesilesiyle çok istek alıyor. Biz bunları zaten senelerdir tatbikini yapıyoruz sahnede. Hani hangi şarkıları söylemezsek ya da hangisini söylersek.
0: Gözlemledin.
1: No, hepsini bildiğim için
0: evet.
1: Nadiren bazı özel istekler olabiliyor. Hı-hı. Asmalı gibi. Ondan sonra bazı başka işte Çöl Çiçeğim gibi ilk albümden. Tabii çok şarkı olunca hepsini de söyleyemezsin.
0: Tabii böyle bir zaman.
1: Ona göre dengeliyorsun ama Cuma günü inşallah Harbiye Açık Hava'da. Hı-hı. Gelmiş evet. Geçmiş en sevilen. Emin olduğum ve bir de sürprizleri de olmak üzere çok özel bir konserle 30. yılımızı kutlayacağım.
0: Harika.
1: Bizi hayırlı dinleyenlere selamlar, sevgiler olsun.
0: Evet.
1: Gelin lütfen birlikte 90'lardan bugüne en sevdiğiniz şarkılarınızı beraber
0: müthiş,
1: söyleyelim.
0: Müthiş bir gece olur eminim. Bahsedecektim, not almıştım zaten. Sen açmış oldun, bir kez daha tekrarlayayım. 16 Ekim'de Harbiye'de 30. yılına özel, sanat yılına özel harika bir sürprizler dolu bir konser
1: var,
0: olacak.
1: Şovlarımız da var. Dans şovlarımız var. Bir sürü güzel üzerinde çalıştığımız özel bir proje oldu. Bir sürü güzel örneklemeler yapacağız.
0: Süper.
1: Ama demin de sohbetin başında söylediğim gibi asıl olan şarkıdır. Hepimizin hayatlarında unutamadığınız o şarkıları, o anlarınıza eşlik eden şarkıları birlikte söyleyeceğiz inşallah.
0: İşte bu ya. Hepinizi. Harika. Kimse kaçırmasın bence. Kaçırsanız üzülürsünüz çünkü bu kadar bahsetmişken bence
1: 16 Ekim Cuma.
0: Muhteşem Harbiye bir konser olacak. 16 Ekim Cuma günü Harbiye'de. Birazdan aradan sonra şeye geçeceğiz tabii ki. Şu anda Beste Gökhan Tepe projene biraz böyle daha detaylı değinmek istiyorum. Ama o kısma geçmeden önce bir soruyla bu bölümü bağlayalım istiyorum. Bir şarkını böyle yazıp bitirdikten sonra ya bunu keşke vermeseydim ben, kendime saklasaydım dediğim böyle şarkılar oldu mu?
1: Yok, olmadı ama kalbimde çok ayrı yeri olan şarkılar var. O zaman da öyleydi. Yani mesela Bir Araftayım kalbimde çok ayrı bir yere olan bir şarkıydı. Hakeza Öldüm Sahiden, yani bu projede yer alacak, ilk çıkacak olanlar zaten benim kalbimi titreten özel şarkılardı. Az önce anlattım ya, ben kendime bir challenge yarattım. Başka sanatçıların da başarılı olacağı şarkıların altında imzam olmalı. O bakış açısıyla hiç ben bugüne kadar paylaşmış olduğum şarkıların hepsini bütün güzellikleriyle söyledi sanatçılar.
0: Evet. Onları
1: bütün ses güzellikleriyle, çok güzel aranjmanlarla ifade ettiler. İçimde hiçbir okulda evet. Şey kalmadı.
0: Doğru.
1: Kalmadı ama hani İleride belki okurum diyordum kendi kendime her zaman. O ileride bayağı bir yıl sonra başladı işte.
0: Süper. Yani muhakkak bu şarkıların, hani o kadar iyi şarkılar ki, o verdiğin şarkılar, onların da kariyerlerinde çok önemli bir izi olan şarkılar oldu.
1: Oldu, oldu. Mesela Türkan Benim albümümdeydi.
0: Evet.
1: Türkan Benim albümde çıkacaktı 2012 albümünde. Sevgili Beyazıt Öztürk okumak istedi. Hay hay dedim, albümden çıkarttım. Ona verdik. Sonra benim albümüm çıktı. Sonra Beyazıt Öztürk, canım buradan da saygılar, sevgiler. Okumayacağım dedi. Şarkı bir anda benim albümden çıkmış bulundu, o da okumuyor.
0: Aa.
1: Sonra sevgili Demet Akalın'ın kulağına gidiyor, şarkıyı dinliyor. Oturuyoruz Erhan'ın aranjmanın başına.
0: Kısmet olaymış.
1: Kısmet.
0: Yani.
1: Her şarkının evet. Hakikaten bir solisti var, bulması gereken. Belki de bize de biçilen pay budur bu hayatta.
0: Güzel.
1: Yapmış olduğumuz şarkıları doğru isimlerle buluşturmak.
0: Ne güzel. O zaman izninde çok minik bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden.
1: Peki
0: yeni projenle devam edeceğiz. Evet, Radyo D'de Gökhan Tepe konuğumuz. Sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız. Via Karavan'ın sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo
2: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo
0: D. Türkçe pop'un yeni nesil enerjisi Karma şehrine geliyor. Denedim bütün ihtimalleri, değiştim ben de normalleri. 16 Ekim Cuma, Antalya Aktüel Açık Hava. 23 Ekim Cuma, Ankara Atılım Sahne. 30 Ekim Cuma, Adana Merkez Park Açık Hava. 6 Kasım Cuma, İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi. Organizasyon Mahzen Medya. Biletler Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Team.

Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve Gökhan Tepe'yle sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha iyi haftalar diliyoruz ve tabii ki Gökhan Tepe'yle hem 30. sanat yılını hem de tabii ki yeni projesi Beste Gökhan Tepe'yi konuşmaya devam ediyoruz. Ve şimdi konumuz da ta oraya geldi, Beste Gökhan Tepe'ye. Az önce program başında Gökhan bahsettin, hani bu projenin nasıl doğduğunu ben soru olarak hazırlamıştım ama sen orada bir söz verdiğinden bahsettin dinleyenlerine. Hı-hı. Ve bu sözün doğrusunu zaten ne zamanda hayalinde olan bir şeydi ve Hı-hı. bu proje başlamış oldu. Peki 30. sanat yılında böyle bir projeyi hayata geçirmek senin için ayrıca bir anlam taşıyor mu?
1: Elbette taşıyor. Birincisi hani ortaya böyle bir şey koymak, yani öncelikle bu besteleri yapabilmiş olduğum için çok şükrediyorum. İkincisi zamanım yetti ve bunları stüdyoya girip kendim de okudum ve dinleyiciyle buluşturacağımdan dolayı da çok büyük bir anlam ifade ediyor ve çok mutluyum gerçekten. Üzerinde yaklaşık bir 4 yıldır falan kafa patlattığımız, zamansızlıktan dolayı mutlaka bitiremediğimiz bir süreçler yaşadık. Şimdi kısmet oldu, 2026 senesinin başından itibaren iyice artık çalışmalarımızı hızlandırdık. Ve sonbaharda, aslında yazın da çıkartabilirdim. Yazbaşı da hazırdı birçok şey ama biraz daha inceleyip sık dokuyup sonbaharda çıkartma kararı aldık. Ondan sonra tam zamanda, güzel bir zamanda da çıkıyor. 30. yılın sonbaharında böyle özel bir şey. Benim için tabii anlamlı. Birçok sanatçı arkadaşımın ilk hayatlarını verdiği şarkılar, ilk nefeslerini verdikleri şarkılar oldu. Onlar, o yüzden ben şu anda sadece kendi sesimle akustik keyfe keder böyle özel bir şey yaptım.
0: Süper.
1: Benim için kederden ziyade tabii keyfi daha.
0: Evet, evet. Az önce tabii bahsetmiştik, 11 eser var bu projenin ilk ayağında.
1: Volüm 1'de.
0: Evet. Sonrası gelecek. Toplam 50 şarkıdan seçmeye çalıştık demiştin. Tabii bu projede
1: 50'den fazla da seçtiğimiz 50 dedim.
0: 50'ye kadar seçtiniz.
1: Evet. Benim hiç seslendirmediğim sanatçı arkadaşlarımın söylediği. Evet. 50 şarkı.
0: Peki tabii bu da zor, çok kolay olmamıştır diye düşünüyorum. Şimdi
1: değil,
0: projede tabii repertuarı oluştururken nasıl bir yol izlediniz?
1: Eskilerden aldım şu anda. Hmm. En eskilerden. 10 sene ve üstünden başladım almaya.
0: Önce iki ayırmış oldun aslında.
1: Önce
0: şeyi.
1: Tabii çünkü sanatçı arkadaşlarımızın hali hazırda daha geçen sene çıkmış sevgili arkadaşlarımız söylediği şarkılar da var. Onlara saygısızlık olmasın diye onlar daha yeni çıkarttılar. Onların daha zamanı var
0: daha
1: diye en eskilerden başladım.
0: Doğru.
1: Yani zaten en arkalardan süpürerek gelmek de daha mantıklı bir yandan da.
0: Doğru.
1: Yani anlatabiliyor muyum? Öyle oldu. Dinleyicimizi çok keyiflendirecek. Hakikaten çok özel şarkılar, onların özelinde özel şarkılar var. Benim sesimden dinleyecekler. Tabii kulaktır, alışkanlıktır. Eskerleri daha çok hoşlarına da giden bazılarının. Hiç dert etmeyeceğim. Çünkü şöyle bir durum var. Bu benim kendi kimliğim, kendi yorumum. Bu şarkıları sanatçı arkadaşlarımıza verirken de ben demolarını ben okumuştum zaten.
0: Öyle mi? Ha,
1: tabii tabii
0: zaten.
1: Onlar bile hali hazırda duruyor zaten. Elimizde vesaire falan. Yani benim için dediğim gibi keyifli bir proje. Dinleyicimizin de umarım hoşuna gider. Araftayım'la açılışı yaptık. İki hafta sonra inşallah Harbi Açık Hava'yı atlattıktan sonra 20'si gibi falan ikinci şarkı çıkacak. Öldüm Sahiden. O da çok sevdiğim şarkı.
0: Söylemiş, Öldüm Sahiden gelecek.
1: Buradan söylemiş bulundum.
0: Evet.
1: Hatta onu Cuma günü Açık Hava konserimde de söyleyeceğim bu iki şarkıyı. Projenin iki şarkısı söyleyeceğim. Peşine de zaten yine iki hafta sonra, şimdi isim vermeyeyim sürpriz olsun.
0: Tamam.
1: Şarkılar devam ediyor olacak. Mart'a kadar böyle iki haftada.
0: Aynen. Şu 11 parça var, evet. Böyle böldüğümüz zaman 22 haftaya yayılan bir süreç aslında baktığımızda. Ve tabii devamı da gelecek. Volüm 2 de gelecek. Devam
1: onun
0: edecek.
1: Şimdi bir süre bir ara vereceğim galiba.
0: Evet.
1: Ondan sonra yavaş yavaş geleceğiz.
0: Güzel. Peki yıllar içinde tabii çok bestem var. Birçok farklı isim bu şarkılarını söyledi. Onların sesleriyle biraz da hayat buldu gibi oldu. Bir şarkını böyle başka bir sanatçıdan dinlediğinde sen acaba ne hissediyorsun? Ben çok bunu merak ediyorum. Onların yorumundan dinlerken.
1: Vallahi hepsini çok sevdim. Yani birçok isim, birçok özel ses söyledi şarkımı. Hepsini çok sevdim. Hiçbirinde hiçbir kusur bulmadım, aramadım da. Zaten insanlar da, dinleyenler de sevdi. O yüzden benim için onlardan dinlemek mutluluk verici. Şahsım adına gurur verici bir şey. Çünkü bu benim yıllar önce başlatmış olduğum yeni bir yoldu. Bu yolda da başarılı olduğumu hissetmek ayrıcalıklı bir duygu. O yüzden hani hakikaten o sanatçı arkadaşlarıma da sevgilerimi gönderiyorum. Çok da güzel yorumladı hepsi. Çok güzel. Güzel anılara eşlik etti insanların.
0: Evet evet. Peki bir şarkı yazarken o kimin söyleyeceği en baştan böyle kafanda beliriyor mu, yoksa yolda mı ortaya
1: Yok,
0: çıkıyor?
1: Tabii yani özel istekler oluyor. Sanatçı arkadaşlarımızdan albümlere girdiklerinde ya da yeni bir dönem olduğunda neye niyet neye kısmet olanlar da oluyor. Onun için başlıyorsun, başkası gibi hissettiriyor. Evet. O şarkı aslında kimin söyleyeceğini sana hissettirebiliyor. Yani onu duyduğun zaman ona değil de buna mı acaba daha iyi gider? Şöyle olur da böyle mi olur diye.
0: Şarkı bir şekilde sesini buluyor. Doğru sesi buluyor yani.
1: Doğru sesi buluyor. Bir de tabii bu sanatçı ve besteci meç olması diye bir şey var. Evet. Bu gerçekten mucizevi bir şey. Mesela birçok arkadaşımla meç olan bestelerimiz oldu. Sevgili Ebru Gündeş. Bugün de kendisinin doğum günü. Buradan öyle doğum mi? Gününü kutluyorum.
0: Mutlu yıllar Ebru Gündeş. Harika. İyi ki doğmuş o da.
1: Onunla 15'ten fazla galiba. Tam sayısını hatırlamıyorum. Epey bir albüm isimleri, bir sürü albüm içerisinde şarkılarımız. Ya çok iyi meç olduk. Sevgili Şebnem Sungur sözü bestesi bana ait birçok şarkımızı seslendirdi. Bu meç meselesi yani bir uygun yani denk gelme meselesi çok kıymetli bir mesele. Bir sanatçı, bir besteci, bir söz yazarı hep beraber bir şey push etmek, bir sürü şarkı yaptık, bir sürü hepsi de hit, yani birçoğu hit oldu diyeyim sana. Bu mucizevi bir şey, çok şanslıyız o yüzden. Diğer sanatçı dostlarımda da sayısı olarak çok fazla olanlar var, tek olanlar var.
0: Evet.
1: Ondan sonra hakikaten benim için çok keyifli. Onların başarılı olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor.
0: Güzel. Peki bu projeye baktığımızda dinleyicilerin senin en çok hangi yönünü keşfetmesini istiyorsun acaba diye aklıma bir soru takıldı. Yani yorumculuğunu mu, yoksa hani besteciliğini mi?
1: Bu arada tabii bestecilik çok daha görünür kılınacak bu projeyle.
0: Adı üzerine zaten. Beste Gökhan Tepe deyince şimdi
1: zaten. Bu şarkı da onun bestesi miydi? Bu şarkı da onun bestesi miydi vesaire?
0: Biraz öyle şaşıranlar olacaktır yani.
1: Biraz ona gidecek. Evet. Yani çünkü günün sonunda benim de yahut radyocu olarak seni hadi tenzih ederim. Sen işin gereği kimin neyi yaptığını hepimizden daha fazla irdelersin, bakarsın ama birçok dinleyici kimin bestesi olduğunu bilmez sevdiği şarkı.
0: Evet.
1: Biraz onu da altını çizecek olacak.
0: Güzel. Arkada çok büyük bir emek var. Biz de bazen tabii yayınlarımızda bahsediyoruz.
1: Ben kendi
0: şimdi.
1: Bu arada o yorum unsurunu da atlamayalım. Ben kendime özgü yorumumla parçayı ilk bestelediğimde hissettiğim yorumumla yorumluyorum. Bu da farklı bir pencereden şarkıyı dinlemelerine, başka bir açıdan dinlemelerine.
0: Bu önemli, çok önemli. Evet. Yani ilk sen o demoyu kaydederken yaptığın yorum tadında aslında.
1: Tabii. Ya benim kendi tarzımda. Çünkü sanatçı arkadaşlarıma şarkı ulaştığında illaki kendi yorumlarıyla yorumluyorlar. Evet. Ama benim bestelediğim haliyle de dinliyor olacaklar.
0: Yani burada yıllarca o şarkıyı seslendirmiş kişinin yorumundan herhangi bir etkilenme veya bir şeye maruz kalma durumu yok aslında.
1: Yok
0: yani.
1: Onlar da benden maruz kalıp etkilenmedi. Aynen, çünkü onlar da kendi tarzlarında söylediler. Doğru. Ben de ilk bestelediğimdeki ilk kalbimden çıktığı ilk ham haliyle söylüyorum bu şarkıları. Ve akustik sıcaklığıyla tabii bunu gerçekleştiriyoruz. Evet.
0: Ortada o da çok ayrı bir tat olmuş zaten.
1: Yani.
0: Ama akustik yapmışsınız ama o kadar güzel bir kayıt olmuş ki. O yüzden
1: gerçekten
0: emeği geçen herkese
1: güzel emekler
0: teşekkür
1: var.
0: Ellerinize sağlık.
1: Sağ olsun, iyi yönetti. Enstrümanları çalan arkadaşlarımın çoğu benim sahne arkadaşlarım. Bizim için de çok anlamlı, çok özel bir o anlamda proje oldu. Miximiz sevgili Özgür Yurtoğlu çok özel bir şey çıkarttı. Biz çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Bir kere benim keyif projem bu, onu hemen söyleyeyim. Burada herhangi böyle bir başka bir kaygılarım, beklentilerim yok. Keyifli bir proje, keyif projesi. İnşallah insanlar da aynı keyifle dinlerler.
0: Evet. Projede şöyle bir detay da var, onu da bahsetmiş olalım. Her yeni parça salı günleri senin resmi YouTube sayfanda yayınlanacakmış.
1: Gökhan Tepe Müzik YouTube kanalımda.
0: Sonrasında cuma günü salı yayınlanmış olacak, platformlara çıkacak.
1: Dijital platformlarda da cuma günleri açılıyor olacak. Benim Instagram hesabımdan takip edebilir dinleyenlerimiz. Mutlaka oradan bilgileri
0: güzel
1: gününe saat saatine edinecek.
0: Yani Gökhan Tepe hayranları her zaman olduğu gibi ilk aslında onlar ulaşacaklar şarkılara takip ettikleri sürece. Bunu da söylemiş olalım YouTube'da.
1: Ve seri bittiğinde de planı bastırmayı düşünüyorum. Bunu da ilk
0: müthiş
1: defa burada söylüyorum.
0: Vaa, bayıldım bu işe, harika. Bence olması gerekiyor zaten.
1: Yani bir 11. şarkı bittikten sonra bir plak.
0: Harika bir şey.
1: Albüm proje fotoğrafıyla, sevgili Safa Gülsoy'un o güzel fotoğrafıyla onu kapaklandırıp Bir planımız olacak inşallah.
0: Süper, çok sevindim. Peki 30 yıl boyunca, şimdi biraz sahneye geleceğim de, 30 yıl boyunca sahnede Gökhan Tepe'yi görüyoruz. Peki sahneden indiğinde acaba nasıl birisin diye merak ediyoruz. Biraz kişisel soru olacak ama hani evde müzikle aran nasıl?
1: Yani tabii çok sevdiğim farklı farklı müzik çeşitleri var Fatih. Mesela flamenko hayranıyımdır. Enstrümantal flamenko hayranıyımdır. Sözlü flamenko hayranıyımdır. Pop, dünya pop listelerini ve yayınlarını takip eder, dinlerim, keyif de alırım. Çünkü pop müzik severim. Caz çok severim. Daha etnik müzikler de var. Dinlediğim, kulak verdiğim. Mesela bir Hint müziğine bayılırım. Yani aslında çok renkli bir paletim var diyebilirim bu bağlamda. Çok dinlerim. Bu çocukluğumdan beri böyle süre geldi bu arada. Bizim evimizde çok renkliydi zaten. Her türlü tarz müzik çalardı gün içerisinde. Bereket. Ailem de müzik sever bir aile.
0: Evet, ne güzel.
1: Evimizden hiç kaset eksik olmazdı. Hem Batı müziğini, hem Türk müziğini, hem arabeski, hem halk müziğini, hem sanat müziğini, her şeyi sırasıyla çıkan bütün albümleri dinlerdik evde. Sonrasında da tabii kendimi geliştirdim bu bağlamda. Çünkü bir bestecinin en büyük besin kaynağı iyi müzik, güzel müzik dinlemesidir. Evet. Çok yönlü müzikler, farklı müzikler dinleyerek büyüdüm. Ben hani bundan 10 sene önce çok daha fazla dinlerdim. Yani hani çok farklı dünya müziklerini araştırır araştırır dinlendim. Şimdi biraz daha böyle bir yoğun iş temposundan biraz hafiflettim o işleri ama.
0: Böyle kulağı doyurmak gerekiyor mu yani? Bu
1: heybeyi doldurmak gerekiyor. Evet. Bak. Yani melodiyle dolduracaksın.
0: Evet.
1: Orada bir ihtiyaç olduğunda oradan bir şey fırlayıverecek. Yani bu okumakla eşdeğer bir şey.
0: Evet.
1: Bir müzisyenin, bir bestecinin ortaya bir şey, iyi bir şey koyalım, farklı bir şey koyabilmesi için çok farklı tarzlarda çok fazla melodi dinleyip arşivini, yani o belleğindeki belleğini genişletmesi lazım ki heybeyi doldursun.
0: Evet.
1: Oradan bir şey bir anlık çıkıverir. Yani doğru. Seni farklı kılan bir şey istiyorsan gerçekten bu böyle. Çok farklı tarzları dinlemen lazım.
0: Evet. Peki baba olmak hayata ve şarkılara bakışını nasıl değiştirdi acaba?
1: Şarkılara bakış açımı değiştirmedi
0: yani
1: de.
0: Yani o yazarkenki belki o ruh halini diyelim.
1: Yok
0: de.
1: Yani şöyle uzun süredir belli bir standartta, yani daha kendime özel, kendimi geliştirerek devam etmeye çalışıyorum ama hani insani olarak bir şeyleri değiştirdiğini düşünüyorum. Yani geçenlerde de bir yerde bunun sohbetini yaparken şeyi dedim, yani Denizhan benim eksik yönlerimi tamamlamaya gelmiş resmen diyorum. Yani ben kendimi böyle çok şey sanardım, böyle ne derler, sabırlı sanardım. Ama değilmişim abi. Çocuktan sonra
0: bir şey keşfetmiş,
1: zayıf taraflarım
0: hakkında
1: ortaya çıkmaya başladı. Allah bütün çocuklarımıza sağlık sıhhat versin.
0: Amin.
1: Sağlık sorunları olanlara da şifa versin. Tabii onunla birlikte büyüyorum ben de. Bazı eksik taraflarımı onunla birlikte geliştiriyorum.
0: Güzel.
1: Peki biz de şanslıyız. Ben onun babası olduğum için o benim oğlum.
0: Aa, ne güzel. Peki hayatında böyle iyi ki yapmışım dediğim böyle en cesur kararın neydi acaba abi?
1: Denizhan.
0: Buradan ona bağlamak da güzel oldu bak, ne güzel. Tam yerinde sormuşum yani soruyu. Güzel. Şimdi tabii insanlar böyle baktığımız zaman Gökhan Tepe'yi genelde böyle romantik şarkılarla tanıyor. Tabii hareketli şarkıları da var ama böyle eğlenceli de var. İşte Pantolon gibi veya daha başka. Tabii romantizm daha çok böyle var. Görüyoruz.
1: Tabii yüzdesel olarak 60'a 40 gibi, hatta 65'e 35 gibi.
0: Aynen öyle. Peki seni en kolay böyle acaba ne güldürür? En çabuk ne sinirlendirir diye bir soru soracağım. Bu kadar romantizm dolu bir arşivin olan bir isimsin şarkılarınla. Evet, nasıl en çok seni ne güldürür en kolay veya en çok ya, en çabuk ne sinirlendirir?
1: En çok ne güldürür? İşte yani anlık gelişen aksilikler, yani o anda komik duruma, haller beni çok güldürür. Onun dışında çok sinirlenme meselesi de gerçekten biraz disipliner bir adamım. Dolayısıyla çalışırken de bu disiplini elden bırakmamaya gayret gösteririm hayatım boyunca. Bazen hakikaten sizin elinizde olmayan şeyler geliştiğinde insan sinirlerine hakim olamayabiliyor. Bu arada hani çok kıymetli bir ekibim var. Hepsi ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani öyle bazen Denizhan sinirlendirebiliyor mesela. Hani bana bu iPad'de bu oyunu niye almadın falanla karışık duygu sömürüsü başlıyor. Ateş etmeye başlıyor belli bir dakikadan sonra.
0: Güzel.
1: Küçük çocuk anne babaları bilir. O sinirlendirebiliyor evet. Bu aralar. Genelde sinir mevzusunu törpülemeye çalışıyorum uzunca zamanlardan beri. Biraz daha dingin bir hayat yaşamaya gayret gösteriyorum. Relax bir hayat yaşamaya. Çünkü bu hayata bir kere geldik. Hakikaten şu gündelik hayatta bile sinirleneceğimiz 100.000 tane mesele çıkıveriyor karşınıza. Ama sakinliği korumaya çalışmak lazım.
0: Kesinlikle. 90'lı yıllarda böyle bir şarkını dinleyiciye tabii buluşma hikayesi böyle çok farklıydı. Şimdi 90'lı yıllarda seni tanıdığımız için oradan dolayı bu soruyu soracağım. İşte bugüne geldiğimizde böyle birkaç saniyelik böyle videolar, böyle şarkılar bir anda hani birkaç saniyeyle popülerleşebiliyor. Sen bu değişimi nasıl değerlendiriyorsun acaba?
1: Mi? Ne diyorsun şimdi? Biraz
0: senin hani 30 yıl atıp aşağı artık yani bir sürü kariyerin var.
1: Ne hale geldin?
0: Ne demek istiyorsun? Ne dersin?
1: Neredeydik, nereye geldik?
0: Hakikaten nasıl oldu?
1: Yani abi 4,5 dakikalardan 5 dakikalardan 2 dakikalara düştü işte.
0: Çünkü az önce reklam arasında konuşmuştuk bu konuyu da o yüzden sormak istedim. Yani
1: güzel bir konu yani tabii eyvallah. Biz başladığımızda hikayeyi uzun uzun anlatma şansımız vardı. Şimdi o kadar çok şarkı çıkıyor ki.
0: Evet.
1: O yüzden minütajlar 2 dakikalara kadar düştü.
0: Böyle önceden albümler böyle aylarca hatta böyle yani yıllarca dinlenirdi bir albüm çıktığı zaman. Böyle şimdi sanki tüketim hızı böyle çok
1: çabuk
0: artmış gibi.
1: Abi. Tabii aynen öyle.
0: Bu da sanki şeyi de doğuruyor gibi. Onu senin bakış açısından duymak isterim yani. Müzikte kalıcılık zorlaştı mı bu yüzden? Yeni nesil mesela
1: artık
0: şu anda.
1: Artık kalıcılık bir iki albümle olmuyor. Devamlılık esasına dayanıyor. Hatta algoritma ayda bir, iki ayda bir maksimum bir şey üretmeni talep ediyor ki gündemde kalasın ve akıllarda kalasın diye. Bu zor bir şey yani.
0: Evet.
1: Bu zor bir şey. Mesela ben eskiden olsa bu Beste Gökhan Tepe'nin 11 şarkılık albümü yekten çıkarmayı tercih ederdim. Dinleyiciyle buluşsun tıpkı daha önceki albümlerde yaptığım gibi. Ama bir 10 sene öncesinden itibaren galiba bir kırılma başladı. Artık tek tek verelim çünkü algoritma seni oraya çekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi albümü bir anda çıkartmayı da artık göze almıyorsun. Bir hem yatırım tarafından hem de dinleyiciyle algoritma ayda bir buluşman gerekiyor dediği için. Yani bunu tık tık tık tık bölmek zorunda kaldık. Hatta arkadaşlarımla bu proje özelinde şeyi de konuştum. Yani ben bunu yekten çıkartmak istiyorum. İnsanlar hani açsınlar dinlesinler falan işte ama anlatılanlar hakikaten doğruyu yansıtıyor. Yani senin ayda bir şey yapman görünür kılınman için şart. Şarkı sayısı çoğaldı Fatih.
0: Evet.
1: Eskisi kadar yani eskiden daha azdı şarkı sayısı. Albüm çıkardı. Bir sene, iki sene o şarkılar çalardınız değil mi? Yani
0: evet,
1: benim
0: evet.
1: de öyleydi.
0: Evet,
1: başka
0: evet.
1: sanatçı arkadaşlarım da. Şimdi binlerce şarkı türüyor. Evet. Nasıl şey yapacak?
0: Aradan
1: fark
0: edecek.
1: Bunları nasıl sıraya sokacak?
0: Diye.
1: Yani
0: evet.
1: hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan'a evet. döndük. Hani kim bunu sanatçı mı sebebiyet verdi yoksa portallar mı buna sebebiyet
0: Doğru.
1: verdi?
0: Doğru. Geçtiğimiz günlerde bir hatta bir haber vardı. Tüm dünya genelinde günde 150 bin şarkı yayınlanıyormuş. Tabi onların kaçta kaçı şarkı bilmiyorum hani bazı yapay zeka da var şimdi içinden. Onun yaptığı yapımlar da oluyor yayınlanıyor. 150 bin tane yani şimdi her gün 150 bin tane.
1: Tabii şimdi senin zamanında radyoya ilk başladığın zamanlarda benim ilk çıktığım zamanlarda böyle bir şarkı bulduğu var
0: evet,
1: mıydı
0: evet.
1: abi yoktu.
0: Tabii.
1: O yüzden bence bunu düzenlemeye almak için böyle bir minütajlardan kısarak ikişer dakikaya düşürerek şarkıları diğerlerine de sıra gelsin diye biraz tabi ticari bir yapı bu. Ama ben bunların arasından kafayı kaldırdım.
0: Evet.
1: Dedim ki benim şarkım 4 dakikadan aşağı olmayacak
0: Süper
1: arkadaş.
0: Ya, vallahi eline sağlık. Şimdi radyodan bahsetmişken tabii ki senin şarkıların da böyle radyoların böyle çok güçlü olduğu o 90'lı yıllar döneminde büyüdü o şarkıların. Dediğin gibi öyle bir şarkı yaladık ve yıllarca çalardık.
1: 2000'lerde de aynı şekilde.
0: 2000'lerde
1: 2006'da da yürüyüreğimle
0: evet.
1: başlayan bir
0: Doğru.
1: süreç. 2000'lerin ilk 10 yılında da çok varlık gösteren albümlerim, şarkılarım oldu.
0: Evet, bu sosyal ağlar olmadan önce hayat daha böyle adildi gibi sanki. Daha
1: ama
0: böyle
1: ben hayatı hiçbir zaman adil olmuştur diye düşünmüyorum ama hani sosyal medyanın faydası zararı var abi.
0: Evet,
1: yani
0: var.
1: Eksisi de var, artısı da var.
0: Doğru. Peki radyo deyince az önce başlık açmıştık radyoya. Gökhan Tepe'nin kariyerinde nasıl bir yere sahip radyo?
1: Çok özel bir yere sahip. Çünkü ilk şarkılarım radyolar sayesinde dinleyiciyle buluşurdu eskiden tırnak içinde. Ve o çok etkili olurdu. Bir şarkı tuttuğu zaman haftalarca bir numaralarda kalırdı radyolarda. Hatta radyoların çalabileceği radyo dostu aranjmanlar da yaptığımız zamanları hatırlarım yani. Hani sen
0: evet.
1: Bunu çalarken keyifle evet bu da radyo aranjmanı gibi dediğimiz zamanlar oldu. Bu çok güzel bir ikili birliktelikti. Sadece bana mahsus değil, diğer sanatçı arkadaşlarım da radyolarla çok güzel. Şimdi tabii biraz daha dijital platformların özel telefonlara girmesiyle vesaire falan bambaşka bir yere kaydın sen. Ama ben hala arabama dindiğimde CarPlay'e bağlanmam.
0: İşte bu.
1: Radyo açarım. Benim olayım.
0: Harika.
1: Bu.
0: İşte bu. Vallahi süper. Buradan bir alkış göndermek istiyorum sana da.
1: Bu alkış tüm radyo dinleyenlere gelsin.
0: İşte bu. Diye. Evet. Tüm radyo sevenlere gelsin. Gökhan Tipen dediği gibi. Şimdi tabii bu tüketim arasında, üretim aşamasında ve tabii tüketimde bunu birleştirdiğimiz zaman birçok böyle yeni sanatçıların böyle arka arkaya böyle sosyal ağlar vasıtasıyla da platformlar vasıtasıyla böyle

0: nitelikli olanları. Ama kaba sapa yahut da çok sığ sözleri içim almadığı için dinleyemiyorum, geçiyorum. Öyle diyeyim sana. Öyle genel.
1: O zaman mesela şu an baktığımızda bir şarkının başarılı olması için sadece hani beste ve güçlü bir yorum yeterli mi diye soracağım sana.
0: Yoksa alakası yok ya. Ha, başka... Şu anda öyle bir şey değil. Ha. Şu an başka bir şey evrildi.
1: Evet,
0: TikTok'ta işte viral olmasına bak.
1: Başka unsurlar var diyorsun şu
0: anda. Tabii artık başka şeyler var. Viral olma meselesi artık ses güzelliği, sözü güzelmiş, bestesi falan alakası kalmadı.
1: Evet. Bir müzik insanı olarak nasıl peki? Bunlar üzülüyor musun bu duruma?
0: Ben müzik insanıyım ama ben başka yerdeyim. Benim kendi bir klasmanım,
1: evet, bir
0: arkadaşlarımın da içinde olduğu, başka sanatçı dostlarımın da içinde olduğu, biz başka bir yerdeyiz. Yani ben ayrıştırırken kendimi yüceltmek için değil.
1: Evet.
0: Yani biz o platform müziklerinden değiliz. Biz müzisyeniz ve müzisyen gibi müzik yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet işte, ama bu da tabii dinleyenlerin biraz farkındalığı önemli gibi. Siz zaten tabii bu amaçla yapıyorsunuz.
0: Farkındalar zaten konserlerimize. Zaten onlar olur. Geliyor zaten i̇şte konserlerimize.
1: Evet işte bu.
0: Sağ olsunlar.
1: Gerçekçilik bu işte yani. Şimdi izinle çok minik bir ara daha vereceğiz. Aradan sonra son bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, Radyo D'de Gökhan Tepe konuğumuz. Birazdan buradayız. Ayrılmayın.
2: Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo D devam edecek. Via Karavan. Radyo
3: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.144 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.615, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Evet, Radyo'daydınız. Ben Fatih Uslu ve Gökhan Tepe ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor ve son bölümdeyiz. Hakikaten zaman da hızlı akıyor, geçiyor radyoda. Evet, 30 yıldan bahsediyoruz Gökhan Tepe ile. Bugün 30 yıllık bir müzik hayatına baktığında böyle geride bıraktığın en büyük mirasın ne olduğunu düşünüyorsun acaba diye soracak olursam.
1: Yani tabii, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru. Onlarca, yüzlerce konser, binlerce konser ve dinleyicimle yaşadığım o güzel anlar, onların hayatlarına dokunabilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birçoğu bana ait, birçok beste ve onları da insanlarla buluşturduğum için çok mutluyum. Bu 30 yılın tamamını mücadele ve çok çalışarak ve üreterek geçirdiğim için gönlüm çok rahat. Çünkü
0: güzel.
1: Boşluk vermeden çok uğraştım. Evet. Çok şarkı yaptım ve şu anda kayıtlı 300'e yakın bestem var şu anda.
0: Süper ya. Muazzam bir rakam.
1: Ama tabii bunun nitelik ve nicelik olarak kendi içinde şeyleri var. Genelde büyük skorlu şarkıların sayısı daha fazla. O da beni çok mutlu ediyor.
0: Güzel. Tabi bu da bu projede hayallerinden biriydi yani, az önce bahsettik. Evet. 4 sene uğraşmışsın üzerinde beste Gökhan Tepe. Henüz böyle yapmadın ama mutlaka gerçekleştirmek istediğin bir müzik hayalin daha var mı bu kariyerde şu anda?
1: Ya tabi hani bir laf vardır ya, yani henüz en iyi şarkı bestelemedim diye.
0: Ha, evet.
1: Ben bestelemeye devam edeceğim, umut etmeye devam edeceğim.
0: Evet, böyle farklı farklı projelerde gelebilir o zaman yine.
1: Tabi oluyor, arada oluyor yani. Hani reklam projelerinde de şarkılarım yayınlandı, evet. Son bir sene, bir buçuk, evet, sene içerisinde.

0: Hepsini ekranlarda görüyoruz sıkça zaten.
1: Evet,
0: o yüzden.
1: Onlar da oldu falan. Yani hiçbir şey bitmiş değil. Her zaman yeni bir şey yapma umudu içerisinde olmak lazım. Hedeflerimizi kaybedersek hayat sevincimizi de kaybederiz. Tamam. Ben sürekli kendime yeni bir hedef koymaya çalışıyorum, evet. Fatih. Ama başarılı olurum ama olmam, ama hani bir hedefin içerisinde bir şeyin içerisinde olmak lazım. Deminimin içerisinde olmak lazım. Sanıyorum bolca açık hava konserleriyle devam etmek istiyorum. Bu aralar en büyük arzum ve işte temennim o. Cuma günü Harbi Açık Hava'da yıllar sonra ilk defa İstanbullularla ve tabii İstanbul dışından geleceklerle buluşacağız. Akabinde Ankara'da Kongrezyum'da olacak Aralık ayında. Yine ilerleyen zamanlarda Kasım ayının başında Antalya Açık Hava'da olacağız. Gerçekten konserlerimiz var bu bağlamda. Beni şimdi bu saatten sonra bunca yıllık şarkılarımı artık açık havalarla, büyük kapalı salonlarla, dinleyiciyle tüm Türkiye'yi gezeceğim bir proje hayali sardı.
0: Harika.
1: Bayan Prodüksiyon'la yola çıktık. Şimdi ona inşallah ağırlık vereceğiz önümüzdeki süreçte.
0: Süper. Az önce tabii gerçeklikten bahsetmiştik. Sen de dedin ki işte o şarkılar işte o insanlar tarafından konserlerde dile getiriliyor ve akın akın geliyorlar. Ve işte orada şarkıların nasıl bağ kurduğunu dinleyiciyle anlıyoruz demiştin. Hakikaten sahne bir ayrı yeri vardır diye düşünüyorum hayatında. Sahnede o hani temas, dinleyiciyle göz göze gelmek, o atmosferi, o anı, o bağ kurmak ayrı bir dünyası vardır. O yüzden de hani sahne demişken bu büyük konserlerde yine o aynı hissi her konserde yaşıyorsundur galiba.
1: Elbette, bana meditasyon gibi geliyor. Bana iyileştiren bir yanı var beni sahnenin. Beni mutlu eden bir tarafı var. Hakeza dinleyici nezdinde de bunun böyle olduğunu gözlerinde görebiliyorum. Bir konserde o sevdiğiniz şarkıları söylemek sadece şarkı söylemek değil, daha ötesinde motive olmak, ruhumuzun sağlığını yerine getirmek, şifa gibi bir şey oluyor aslına bakarsan. Bu şifayı hep beraber yaşıyoruz. Ben şarkı söylerken, onlar dinlerken, çoğu kez eşlik ederken, müzik gerçekten şifa gibi, hepimizin her dönem ihtiyacımız olan çok önemli bir unsur müzik. Bunu canlı canlı birlikte yaşamak da eşsiz bir terapi oluyor, öyle söyleyebilirim.
0: Oh, süper, ne güzel bir ifade etmiş oldum bu durumu. Tabii şarkılarında böyle büyüyen bir nesil var. 90'lardan bugüne dediğimiz zaman yani o evet şarkılarla büyümüş bir nesil var. Şimdi onların çocukları da seni dinliyor olabilir. Vardır konserlerde görüyorsunuz.
1: Bunlar oldu
0: zaten, var.
1: Yani tabii.
0: Şimdi bunu nasıl acaba kuşaklar arası böyle bağ sana ne hissettiriyor, böyle güzel bir duygu veriyor mu?
1: Tabii şimdi 90'lı yıllarda ailelerine söylediğim şarkıları şimdi çocukların da gelmiş olduğu ve onun kendi kuşağının içerisinde aldığı, kendi döneminde denk gelen, ki bu aşağı yukarı Yürü Yüreğim ve Gel Aşkımın içinde bulunduğu Yürü Yüreğim albümüne denk gelen bir kuşak var.
0: Evet.
1: O ikinci kuşak başlangıcı oldu benim için. Orada gençliğini yaşayanlar falan 96'dan 2006'ya tabii 20 yıl diye düşünürsen. Onlarla yola devam ediyoruz. İki kuşak şu anda el ele gidiyoruz.
0: Ha, süper.
1: Üçüncü bir kuşağı alır mıyız, yakalar mıyız bilmiyorum yani. Allah
0: yakalarsın inşallah.
1: Önümüz vefa ederse ya, inşallah burada versin, yakalarız.
0: İnşallah. Az önce isimlerinden bahsetmiştik. Şebnem Sungur, Ayla Çelik, Hakkı Yalçın. Böyle birlikte çalıştığın söz yazarları. Onların senin müzik dünyandaki yeri acaba nasıl diye soracağım. Hani bir söz mü seni böyle besteye götürüyor?
1: Evet, söz
0: yoksa
1: götürüyor.
0: Öyle mi oluyor?
1: Söz götürüyor tabii. Yani nadiren ben bir melodi besteleyip mesela en son bir melodi bestelediğimde Derde Aşık Olmuşuz. Geçen yıl çıkarttığım, sizin de çokça çaldığınız. Derde Aşık Olmuşuz'un müziği çıkmıştı. Şebnem üzerine uyarlama sözlerini yazdı. Çok nadir ama geri kalan bütün besteler önce sözle başladı. Sözü okudum ve bestesini yaptım. İçinde Araftayım var. Beyaz, teşekkür ederim öyle baktığın için. Mesela Şebnem Sungur'la kendi ikimizin birlikte yaptığı şarkılar kariyerinin başlangıç şarkısıydı.
0: Evet.
1: İlk şarkı Beyaz'dı.
0: Doğru.
1: Ve Ebru Gündeş seslendirdi. Devamında ise birçok sözü o şekilde. 2013 senesinde yılın en iyi bestesi, yılın en iyi sözü, yılın en iyi şarkısı, yılın en iyi sanatçısı.
0: Muhteşem.
1: Türkan şarkısının da sözleri ile başladı hikaye. Sözlerini gördükten sonra besteledim. Gerçekten yürekten çıkmış bir sözü kalbim hissediyor ve melodiyi ona göre rafine bir melodi şeklinde çıkartabiliyor. Birçok öyküsü var şarkılarımın. Artık vakit kalırsa bir gün, kalmazsa bir gün bir yerde yine bunu sohbetini etmek isterim seninle.
0: İnşallah. Evet. Çok yani bir besteci için aslında çok özel bir soruydu. Benim için çok merak ettiğim bir unsurdu. Bazen böyle farklı cevaplar da geliyor ama.
1: Zordur mesela, sözlerine beste yapmak da zordur.
0: Aynen.
1: Genelde beste üzerine sözler yazdırılır vesaire. O da kendi içinde bir zorluk barındırır ama sözün üzerine böyle jilet gibi melodi yapıştırmak meselesi biraz çetrefilli bir meseledir ki ben başlangıçta çok zorlanmıştım. 2004'lü yıllar, 5'li yıllarda bayağı zorlanmıştım bunu oturtana kadar. Ama pratik meselesi belli bir zaman sonra oturuyor.
0: Evet, süper. 30 yılda az önce romantizmden bahsetmiştik. 30 yılda birçok aşk şarkısı yazdın, besteledin. Sence şu anda günümüze geldiğimizde aşk mı değişti acaba? Yoksa insanların aşkı yaşama biçimi mi acaba değişti? Bu çünkü şarkılara da yansıyor mu acaba diye o soruyu oraya getireceğim de.
1: Şarkılara yansıyanlar yani şu zaten şu anda toplumun yaşamını ifade ediyor. Yani şu an güncelde popüler ve yani patlama patlama lafını da sevmem. Evet. Yani çok fazla aşırı dinlenen şarkılardaki şey zaten toplumun dinleyici kitlesinin yaşamının ipuçlarını veriyor. Evet. Yani 90'larda yazılan sözlere bak. 90'lardaki anlatılan hikayelere bak. Sezen Aksu'ların yazdığı.
0: Evet.
1: Allah rahmet eylesin birçok isim var. Çok özel söz yazarları. Oradaki toplumun aşka bakış açısı ve derinlikleri tabii ki bugün beklememek lazım. Çünkü hayat değişen bir şey ve hızlandı da her şey. Birçok duygu yerini daha soyut, daha şey, daha az seviyeli şeylere bıraktı. Ya da unutulan birçok incelikler oldu diyelim. Bu daha doğru bir tabir. Birçok incelik unutuldu artık. Yani o incelikli şekilde bir yaşam yok. Dolayısıyla karşılığını görmek istiyorsa insanlar, içlerinde gerçekten derinlik yaşadığını hissediyorlarsa mutlaka 90'ları dönüp dinlesinler. Orada karşılığını bulurlar.
0: Güzel mesaj oldu bu da. Programın artık yavaş yavaş sonuna gelirken harikaydı. Çok teşekkürler Gökhan Tepe.
1: Fatih, ben teşekkür ediyorum.
0: Renk kattın hakikaten. Hem de bu projeyi de konuşmuş olduk. Hem de tabii 30 yılda konuşmuş olduk böyle. Bir saate tabii ki sığmıyor ama inşallah tekrar bir araya geliriz.
1: İnşallah.
0: Şimdi Beste Gökhan Tepe Volume 1 artık dinleyicilerle buluşmaya başladı. İlk parçada Araftayım oldu. Devamında bir kez daha tekrarlıyorum. İki hafta bir yeni şarkılar gelmeye devam edecek. Evet, toplamda 11 eser var.
1: Instagram'dan takip edebilir sevenlerimiz. 16'sında Harbi Açık Hava'da 30. yıl konserim. Çok özel bir konser olacak. Tüm dinleyenlerimizi gelmiş bekliyoruz. Geçmiş en güzel şarkılarımla ağırlayacağım. Bekliyoruz.
0: Harika. Herkes 16 Ekim'de bence Harbiye'de olacak. Muhteşem bir konser olacaktır. Orada da bu projeden iki şarkını seslendireceksin. Onu da bir kez daha söylemiş
1: öyle
0: olalım.
1: Aynen öyle.
0: Ve aklımda kalan notlarda radyosunu açan varsa Gökhan Tepe 30 yılı nasıl değerlendirirsiniz diye sorduğumda, nasıl kalıcı oldunuz diye sorduğumda iki cevap verdi. Birisi mücadele, diğeri de müziğe aşık olmak.
1: Evet, aynen.
0: Güzel. Böyle noktalıyorsun programımızı.
1: Fatih, sana da teşekkür ediyorum. Radyo D ailesine de çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bir kez daha kulak vereceğiz. Araftayım akustik versiyonuyla Beste Gökhan Tepe'den çıkan ilk şarkı oldu. Araftayım ve Gökhan Tepe bir kez daha şimdi Radyo D 104'te kulağınızda. Susacak bir yer.

0: 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: 13 Ekim İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 14 Ekim Antalya Açık Hava. 16 Ekim Denizli Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı

0: Servis.
1: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için Tarafsız Bölge'de sizlerleyim.
2: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

0: TD moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.165 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 49.33, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.617, çeyrek altın 11.220 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılara tepki gösterdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştirileceğini, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Yapılan duyuruda, beklenen ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2028 yılında görevden ayrılmadan önce bir okyanusun ve nehrin adını değiştirmek istediğini belirtti. Trump, Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nu Trump Okyanusu veya Amerika Okyanusları olarak adlandırmayı düşündüğünü açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara bulutlu 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Evlat acısına dayanamayan Sadık ölümle burun buruna.
3: Bana söz vereceğiz. Anana, kardeşler, zirana sahip çıkacağız.
4: Baba ne sözü baba?
3: Söz mü?
2: Mehmet babasını alevlerin arasından kurtarabilecek mi? Haysiyet yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Vay, bu tavuk açmış.
1: Kreması süt açmış. Kreması süt açmış.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: özledik, özledik, özledik buraları. Of be şöyle, kapı pencere baca kırılsın. Ferhat uyuma, kalk ayağa, makineyi çalıştırıyoruz ya. Kalk ayağa. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en deli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar canımız delimiz. Deli kraliçe Aygül Aydın'la başlıyoruz efendim. Sonra Aykut Çağlar, bugün konuklar da vardı. Fatih Uslu'nun Gökhan Tepe buradaydı. Ve 17'de de efendim Türkiye radyolarının en uzun soluklu 3 saat delirme seansına başladık. Şimdi işten çıkışlar başlıyor. Dikkat edelim, İstanbul'da acayip bir trafik olacağı söyleniyor. Bugün yine bir %100'leri görürüz herhalde. Ne yaptınız hafta sonu? Pastırmayı yediniz mi, pastırmayı? Hep söyledik günlerdir. İşte pastırma sıcakları bilmem ne. Efendim ama bugün girdik yayına. Pastırma yerini buzlu içeceğe çeviriyor herhalde. Bir soğuk hava uyarıları var, fırtına İstanbul için, kuvvetli yağış söyleniyor. Kim o sevinenler, değdirenler, özleyenler? İyi ki gün yoktuk, ne yaptınız efendim? Efendim hemen şöyle bir 0549-204-0104'ü radyomuzun WhatsApp'ını şöyle açtım, ekrana verdim. Sizinle de mesajlaşmaya başladık oradan ve Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinde. Instagram'ı bu hafta biraz yoğun kullanacağız galiba. Çünkü benim doğum günü haftam bu hafta. Yandık. Yandık efendim. O story'yi paylaşmadım, o doğum gününe cevap vermedim. Yandım bu hafta. Benim için uzun bir mesai başlıyor. Bugün haftayı açtık ama yoğun bir hafta. Sizlerde durum nedir? Ya bu pastırma sıcakları da Rabbim kurbanım hafta sonuna denk getiriyor. Ne güzeldi hafta sonu, değil mi? Oo, herkes dolaştı dolaştı dolaştı. Hemen mesajlarınıza bakayım şöyle bir. Zafer'im selam sana diyor. 0549 diyen güzel adam. 0549-204-0104. Saldırın bakalım kimlerin sesi nasıl çıkıyor. Vatandaşın sesini duymak istiyorum. Özledim. Özledim, özledim.
1: Baba hoş geldin baba. Neredesin baba? Neredesin? Patladık, boğulduk. Bunaldık baba, neredesin?
0: Bunalmış. Ne kadar bunaldı belli bak. İnsanlar gerçekten bunalmış durumdalar. Naburama kadar geldi diyor. Naburası neresi acaba? Yani onu yaşıyoruz artık. Bunaldık diyor. Efendim araçlar. Çocuklarımızı bak seviyorum dedim ya. Evladınız ders vers çalışırken telefonu alın elinden. Bir radyoyu açın böyle, bir arkadaşı gibi sohbet ede ede hem dersini çalışsın.
2: Merhaba. Selam. Konya'dan Kaan.
0: Kaan'cığım öpüyorum.
2: Annemle dinliyoruz.
0: Anneye selam Kaan'cığım. Hoş geldiniz efendim, merhabalar.
3: Hoş geldiniz İrfan'cığım, hoş geldin.
0: Selam.
3: Vallahi
0: canım.
3: Vallahi ne yapalım? Sabah kalkıyoruz, kış temizliğine başlıyoruz. Akşama kadar temizlik yapıyoruz bu ara ya. Böyle bir kış geliyor diye köşe deyip bucak ne varsa.
0: Oh.
3: Ya Allah, bir temizlik.
0: Hadi bak kız, kendine yapıyorsun, bana mı yapıyorsun temizliği? Orada. Allah. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhabalar.
4: İrfan diyorum, hoş geldin. Bizim hafta sonumuz güzel geçti. Umarım seninki de güzel geçmiştir. İyi yayınlar diliyorum.
0: Hafta sonu ne yaptım onu hatırlamıyorum vallahi. Sahneye gittim geldim. Gürkan'cığım hoş geldin. Halil Bey hoş geldiniz, merhabalar.
5: Hoş geldin İrfan'cığım, hayırlı haftalar.
0: İyi hayırlı haftalar yayınlar olsun. Herkese güzel bir hafta olsun. Bu hafta böyle kötü haberleri almadığımız, felaket yaşamadığımız bir hafta olsun efendim. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Hey hey hey dostum, şu lanet olasın makineyi çalıştır da biraz eğlenelim ha.
0: Evet.
6: İyi bayramlarınız olsun inşallah.
0: İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar ülkemize, iyi bayramlar. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ve Radyo D sahnesine kim geliyor? Biliyorsunuz benim ilk kaşımı Suzan kardeş almıştı benim.
7: Yarım hava, yarım hava,

0: Bu hafta tam havalar, tam havalar, tam. Tam havamızdayız. Fenalıklarım geldi, fenalığım hoş geldin. Fenalığım hoş geldin.
1: Hoş geldin İrfan. Annem derdi ki öğrendiğin sana yaptığın bana derdi. Valla modum yerine geldi, iyi ki geldin ya. Hakkını veren bir pazartesi oldu yani. Pazartesi hakkını verdi, üstümden geçti. Ama sen geldin, hoş geldin, hoş iyi ki geldin.
0: La la la la la la la la la la la la. Var var yine acayip acayip haberler. Estetikle alakalı şu an Antalya'da botoks yaptıran sonra rahatsızlanan 18 kişi hastaneye kaldırılmış efendim, tedavi alınmış. Of of of ya, bu son aylarda kimisinin silikonu arızalı, kiminin botoksu sıkıntılı. Allah'ını seviyorsun, gidin nal burada kendiniz alın silikonunuzu, kendiniz imkanlarınızla yapın yani. Bu iş buna döndü ya. Konuşacağız, hepsini dadalayacağız. Ne varsa memlekette ve dünyada radyo makinesini alıyoruz, koyuyoruz, karıştırıyoruz. Bir de konumuz var. Hoş bulduk.
1: Bahsediyoruz seninle. Türkiye'den kocaman sarılıyorum.
0: Kocaman mı sarılıyorum diyor, kocaman mı sarılıyorum diyor. Ne diyor orada? Kocaman sarılıyoruz efendim. 0549-204-0104'te vatandaşın sesi güzel çıkıyor. Ercan hocam merhabalar, öpüyorum hocam, öpüyorum hocam.
1: Selam selam selam.
0: Bak güzel. Hoş gel. Ya seslerin tatlılığına bak. Allah'ım vallahi yiyeceğim herkesin sesi, çok güzel. Çok güzel çıkıyor sesiniz.
1: Erdin İrfan'cığım, nasılsın?
0: Sağ ol canım.
1: Nasıl geçti hafta sonum? Keyfin yerinde mi?
0: Bilmem.
1: Umarım sağlık, sıhhat, sevgi, mutluluk, bütün olumlu pozitif ne varsa hepsi bedeninde yer etmiştir.
0: Bedenimde yer.
1: Ve bugün de sen yine bizimle birliktesin. O zaman iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol canım.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk. Şöyle bir gol atalım mı? Radyo Teatı gol oldu, gol, gol, gol.
2: İrfan iyi yayınlar, iyi haftalar. Didim'den selamlar. Bunalmaktan da bunaldık İrfan.
0: Vallahi artık bunalmaktan da bunal. Sıkılmaktan sıkıldık ya. Vallahi. Yeter, bunalmayalım artık yani. Evet efendim, yayınımızı dinleyen öğretmenlerimizden. Mine hocam merhabalar.
3: İrfan hoş geldin.
0: Hoş bulduk hocam. Nasıl gidiyor? Mine hoca ve Ercan hoca hep burada biliyorsunuz. Öğretmenler odasında bile radyoyu açıyor Ercan hoca. Geçen video atmış, öğretmenler toplamışlar, bağlamalar falan, şarkı türkü söylüyorlar. Ercan hocam öpüldüm.
4: İrfan Bey selam selam.
0: Selam.
4: Ya enerjin çok iyi, maksimum seviyede, aktifleşmiş enerjin, maksimum seviyede eşik enerjisi.
0: Yani şeyden bahsediyor, aktifleşmiş enerjin derken sevgili dinleyenler, kimya hocamız olduğu için vallahi bana öyle bakıyor, aktifleşmiş enerji olarak bakıyor.
4: Varmış durumda, coşturuyorsun.
0: Evet.
4: Coşkun çok güzel. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Seviyorsun dadam.
0: Aktifleşmiş enerji gibiyim bugün, evet. Var mı yayınımızı dinleyen dinleyicilerimiz arasında pazartesi böyle aktifleşmiş enerji olarak giren var? Var mı efendim? Nedir bu ya pazartesi sendromu falan, hiç anlamadım. Pazartesi aksine aktifleşmiş enerji olmamız lazım yani burada. Efendim günün konusunu hemen açıklayalım. Yusuf Bey ne güzel mesajları. Radyo D'nin bir rakibi yok ki, kime gol atıyor bu radyo diyor bak. Ya sen var ya sen.
1: Aslanım benim.
0: Gol gol gol gol. Radyo D attı gol oldu. Bugün efendim makinaya koyup karıştıracağımız konumuz ne biliyor musunuz? Aklına uydum. Kim var çevrenizde? Yıllar önce işte ne bileyim İrfan kocamın aklına uydum falan diyebilirsiniz. Bir arkadaşınız olur. Ne bileyim navigasyonun aklına uydum, yanlış yola girdim de diyebilirsiniz.
5: 0549-204-104'e şunun şu yüzden aklına uydum, başıma şu geldi diyenler bana sesli mesaj olarak anlatsınlar, atsınlar. Kim kimin aklına uydu da başına ne geldi efendim? Çok merak ediyoruz. Bugünün konusu radyo makinesinin çalıştığı konusu aklına uydum.
6: İrfan hoş geldin. Pazartesi sendromu yaşamak istemeyen pazar günü de çalışsın. Zaman sendromu yaşamazsınız.
5: İşte pazartesi sendromu yaşamak istemeyen pazar günü de çalışsın diyorum ben. İşte. Ya bu halk dili vallahi. İşte böyle bir şey. Anadolu irfanı işte o da yani. Hani madem pazartesi sendromu istemiyorsun, pazarda çalış. İşte çözdü. Çözdü adam olayı. Yani. Yelizciğim iyi bayramlar canım benim. Şimdi reklamları tüketelim. Reklamlardan sonra efendim kim kimin aklına nasıl uymuş? Aklına niye uyuyoruz? Bizim aklımız yok mu efendim? Daha böyle bir izahi bir dille eğlenceli mesajlarınızı bana 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Tamam mıyız? Hazır mıyız? Bana dediler. Deli deli deli. Gizli bilgi budur. Biraz şok olayım. Hep beraber değil miyiz? Deli
7: deli deli. İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo
8: Makinesi. Radyo D. İrfan Aslan'la Radyo Makinesi devam edecek.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: Radyo D.
13: Reklam. Alışveriş listeniz hazırsa maksimumda kazanmaya hazırsınız. Siz de 1-31 Ekim tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı marketlerden yapacağınız alışverişlerden 3000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.

0: içerisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Ele bakın kim gelmiş. İrfan gelmiş. Radyoya neşe gelmiş.

Hadi öp, barışalım hadi. Hadi. Sıla bir öp diyorsun, bir öpme diyorsun ya Rabbim ya. Burası Radyo D, haftayı açtık artık. Ve akşamın eğlencesi başladı Türkiye'nin en iyi radyosunda. Biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi televizyonu yine reytinglerde zirve Kanal D ve Türkiye'nin en iyi radyosu Radyo D sizlerle 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz aklına uydu. Kim kimin aklına uymuş? Bir bakalım bakalım. Efendim hafta sonu editörümüz sağ olsun toplamış her şeyi, ne varsa memlekette. Manifest radyo makinesine takılanlardan Level C5 takılmış. Niye takılmış Level C5? Level C5'e Türk dili ve edebiyatı dersi almayı yeniden zorunlu kılmışlar. Ceza vermişler yani. Ya şu gerçekten de hani çok eğitimsiz gidiyoruz. Eğitimsiz gidiyoruz. Ya bir şeyleri böyle yaparken nasıl hani sınav yapılıyor, işte ne bileyim özel yetenek sınavı, işte üniversiteye girmek için sınava tabi tutuluyoruz falan. Böyle şarkıcılıkta da artık, böyle sanatçılıkta da işte ne bileyim sınava tabi mi tutulsa birileri, yani o zaman acaba piyasada adam kalır mı ya? Biz galiba o zaman düzeliriz işte. Gerçek o zaman düzeliriz. Level C5 var. Hülya Avşar niye makineye takılmış bugün? Onu bilmiyorum, ona bakacağım. Erkan abi, Erkan Petekkaya. Var bir sürü radyo makinesine takılan isim var bugün. Ama manifestimiz üf. Biliyorsunuz ilk İngilizce şarkılarını çıkardılar hafta sonu tralala. 29 ülkede trendlere girdi. Dünya listelerine girdi. Tebrik ediyorum ya valla. Avusturya, Kıbrıs, Almanya, Malta, Türkiye, Birleşik Krallık'ta birinci oldular. Haberimiz var mı efendim? Bu kızlar ne yapıyor bu kızlar? Bir filenin sultanları, iki manifest. Çok acayip. Şarkıyı beğendiniz mi? Dinlediniz mi bu arada? Dinlemeden nasıl beğenmedin o zaman? Bir dur. Ön yargılı olmayalım. Müzik adına çok başarılı bir sound. Gerçekten de. İlk 24 saatte dünya listesinin zirvesine yerleşti Manifest. Yeni şarkıları tralala. Dijital müzik platformunda da uluslararası ölçekte dikkat çekti efendim. Bu çok önemli başarı. Niye tebrik etmeyelim? Radyo ve radyocular tebrik etmeli. Hep hazırla, hemen bir dinlemeyenlere dinletelim. Bakalım şöyle bir açalım. Yani kızlarımız Türkiye'de sevilmiyor, beğenilmiyor ama dünyayı fethetmeye başladılar yani. Yani Manifest artık şey oldu, global fest oldu yani. Geldi şarkı, ver. Ver. Maşallah, maşallah.

Nasıl? Bence çok tatlı şarkı. Ha? Bu arada ilk İngilizce şarkıları değil, burada haberde öyle yazıyor ama var bir tane daha. Ama dünya çapında başarı sağlamış ilk şarkıları.

0: Burada biraz Balkan, biraz Karadeniz. Ya başarıyı alkışlamak lazım. Önemli yani müzik adına dünyada. Zaten durgun bir dönem ama kızlarımızın bir şey başarması çok kıymetli. Ki şarkıda emeği geçenler. Utku Ünsal, onlardan bahsetmek de lazım. Utku çok önemli mix, mastering ustası. Gencecik adam arkadaşımız. İlk zamanlar Norm Ender'in bütün şarkıların mixini, masterını yapardı. Şimdi Tarkan'dan tutun herkesi Utku yapıyor bu şarkıyı. O yüzden tebrik ediyoruz. Şarkının sözleri kime ait biliyor musunuz? Geçtiğimiz yıllarda burada hatta kanalda ana habere çıkarmıştık. İnci'yi hatırlar mısınız? Şeydi şarkı. Abi biraz göbek atalım, darbuka, arabesk lazım diyordu ya. Sözlerini İnci yazmış. Pekala. Kim kimin aklına uymuş bakacağız efendim. Ahmet Bey hoş geldin sizler.
1: Arkacığım ne yapıyorsun?
0: Ne yapıyorsun?
1: Arkacığım benim hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.
1: Yayınlar olsun inşallah.
0: Sağ olun canım. Bak ne güzel söylüyor. Bazıları yani yeni çıkan o rapçiler de solistler, şarkıcılar kendilerini geliştiremiyorlar İrfan'ım diyor. Kapalı devreler. Evet. Elma ile armudu yani biz ablacığım senin de dediğin gibi o ya abla, elma ile armudu ayıramıyoruz. Kim değerli kim yani değerli değersiz değil de yani kim gerçekten de hani altı dolu ya kalifiye, bunu ayırt edemiyoruz maalesef. İrfan doğru söylüyorlar, bugün sende farklı bir enerji var. Efendim enerjiyi aktifleştirdim o yüzden. Merhabalar Emel Hanım, hoş geldiniz Emel Hoca.
2: Merhaba İrfan'cığım, iyi yayınlar, iyi bayramlar.
0: Sağ olun.
2: Pazartesi sendromu yok, işimizin gücümüzün başındayız her zaman, enerjine sağlık.
0: Eyvallah, teşekkürler. Bak en sevdiğim gün pazartesi demiş ya. Helal olsun sana.
2: Hoş geldin abi, nasılsın?
0: Abim. Yasmin diyor ki hafta sonu Tan konseri vardı Bursa'da. Müthişti demiş. Selam olsun Tan'a da. Bedi diyor ki dadacığım yetiş, hafta sonu berbat geçti. Köye gidiyorum diyen manitamın Antalya'da başka birisiyle tatilde olduğunu öğrendim diyor. Eyvah eyvah.

0: radyo makinesi.
1: 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bugün konumuz aklına uydum. Bu arada biri mesaj yazıyor. Ya Beren Saat de İngilizce şarkı yaptı yani. Bazı şarkılar yani o kıyafeti giyiyorsun, o sana yakışıyor mu yakışmıyor. Bazı şarkılar yakışmıyor yani hani. Ama kızlara Manifest'in şarkısı çok yakışmış. Şimdi onu hatırlatmış bana. Evet, Beren Saat de İngilizce şarkı yaptı. Ama yani onu böyle giymekle alakalı yani üstüne yakışıyor mu? Herkes yapabilir. Mahmut Tuncer'in de var İngilizce şarkısı yani. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: İrfan, yarın Galatasaray'ın maçı var. Uf. İstanbul'da trafik yoğun olacak. İnşallah kalemizde de aynı yoğunluk olmaz.
1: Aman, aman. Başarılar diliyoruz o zaman. İşin olur mu?

0: Figen Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Efendim bugün oğlumun doğum günü, kutlar mısın? İsmi Gökay, onu çok seviyorum.
0: Gökay, nice yılların olsun Gökay'cığım. Benim de ne zamana denk geliyor bu hafta? Kutlu doğum haftamız gibi. Cuma'ya mı geliyor, perşembeye mi denk geliyor? 16 Ekim doğum günüm. Bugünden Instagram'ı yakıyorum arkadaşlar. Bugünden başlayalım, anca yetiştiririz. Olur mu bugün yayından çıkar çıkmaz bir paylaşım yapayım. Bugünden başlayayım çünkü storylere yetişemeyeceğim. O yüzden ortaya bırakıyorum artık. İşim olmaz benden de güzelim. Yavrumuzun adı Gökay mıydı? Bir video var trafikten, bakalım bu video neymiş, buyursunlar. Evet, Serdar Ortaç söylüyor.
2: İrfan vallahi bak tünele giriyorum, yalan değil.
0: Tünele giriyorum diyor.
2: Birazdan kesilecek.
0: Ve girdi tünele.
2: Aa gitti vallahi.
0: Gürcan. Bebişim fotoğraflarını gönder, güzel bir hediye yapayım demiş. Doğum günün kutlu olsun şimdiden diyor. Bebişim fotoğrafını atayım Instagram'dan sana. Ben sürekli paylaşmak istiyorum da bizimkiler aman koyma. Anelya da kurban olayım yani, anasına çekmiş, babasına çekmiş, gülüyor, ondan sonra pozlar veriyor. Paylaşmamak için kendimi zor tutuyorum, yemin ediyorum. Evet hocam, buyursunlar. Kimin aklınıza uydunuz?
3: Ay İrfan, o kadar kazulet biriyle gidip geliyorum ki bu ara misafirim. Hı-hı. O yüzden hiç ses kaydı atamıyorum ama çok özledim. Yani şöyle İrfan demek bile çok hoş bence.
0: Eyvallah, hoş geldiniz. Birsel göndermiş. Selamlar, hoş geldin İrfan diyor. Şeytanın aklına uydum, evlendim. Siz kimin aklına uydunuz? Bakayım şöyle bir. Hilal'in aklına uydum. Günahıma girdi, saçımı değiştirdim. Çok mutsuzum, üstüne radyoda aklına uydum konusu. Evet. Hayırfan, ChatGPT'nin aklına uydum. Bütün iş yerinin hesaplarını mahvettim diyor. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum demiş. Sen işini ChatGPT'ye yaptırırsan öyle olur yani. Hani... bakayım. Ya bu arada neye benzediniz? Bir arkadaşının aklına uyup saçını değiştiren hanımefendi. Bir atar mısınız bir fotoğraf falan? Bir görmek istiyorum. Buyursunlar. Siz kimin aklına uydunuz?
4: İrfan'ım, birinin birine vereceği kadar bir akıl kaldı mı ki yani? O ondan akıl almış da onu yapmış olsun. Biri birine akıl verdiyse emin ol o şeytandır yani. Şeytana uymuştur. Yoksa insanlarda verecek akıl dahi kalmadı. Herkes kendini zor...
0: Milletin aklı kendine yetmiyor diyor yani. Hani geçenlerde burada bir radyoda konuştuk mu onu? Artık yunus balıkların aklı insan aklından daha ileriymiş sevdiğim yani. Biz gittikçe değil mi insanoğlu gelişeceğim derken, hani güçlü olacağım derken sadece pehlivan olduk yani. Hani vallahi. Efendim reklamımız var. Reklamlardan sonra bak diyor ki müdürlerin aklına uyduk. Tatil günlerini cuma günü yaptık. Pazartesi çarşamba zannediyoruz bir İrfan diyor. Biz de sabahları Aygül sayesinde aktifleşiyoruz diyor. Aktif enerjiyi reklamlardan sonra sizlere aktarmaya devam edeceğiz efendim. Siz bana bir mesaj sallayın. 0549-204-0104'e aklına uydum İrfan deyin. Neyin aklına uydunuz? Salla gelsin.

Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hmm. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo D.
11: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: Makine. İşte çalışıyor. Tamam mı? Harekete geç. İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi.

0: olduğunu söylemişler. Ama köpek eve gelmiş, saldırgan davrandığını, bunu geri vermek istediğini söylemişler falan. Şimdi videosu da var burada, bakayım ne diyor ablamız, bir bakalım.
1: Hiç sıkıntı yok, derdim ki evet bizim kimseyi ağırlayamıyorum.
0: He.
1: Yani
0: artık
1: ben de kaldıramıyorum. Yani bu Ege Bey beni resmen psikolojimi alt üst etti.
0: He.
1: Şekerim yükseliyor.
0: He.
1: Tam olduğu için bak mesela saldırıyor.
0: Saldırıyor diyor.
1: Görüyor musunuz?
0: Bak.
1: Yani
0: yok, saldırmıyor.
1: Benim
0: abla, köpek saldırmıyor. Köpek seninle oynamak istiyor. Ya ne acayip. Ya şimdi bazıları istiyor. Bak mesela bazı cins köpekler var. Şimdi, Scottish'ler falan. Şey gibi yani koltuğun üzerine koydun, kırlent gibi böyle. Yastık gibi koyuyorsun mesela. Kıpırdamıyor yani. Hani kimileri onu seviyor. Dünya para veriyorlar. Yazık, günah. Sokakta bir sürü ihtiyacı olan hayvanlarımız var. Gidip dünya para veriyorlar böyle. Ondan sonra şimdi benim de var cins kedim. Şu an yok, hani bebek dünya gelince yolladık. Mecburen doktor öyle istedi. Fakat şey yani ondan önce iki tane sokaktan aldığım kedi vardı. Neyse bizim yazları ben yokum biliyorsunuz. Bodrum'dan yayınlar yapıyoruz ya. Ben de anneme teslim etmiştim. Annem de teyzem ölünce bir akrabanın evinde vermiş demiş. Yani bu süreçte ben bakamayacağım. Cenaze işlerimiz var. Ben de gittim geldim. O bıraktığımız ailenin küçük kızları benim kedileri çok sevmişler. Geri vermediler bana yani. Hani gerçekten yani. Hani benim kedi de böyle bir şey gibi oldum. Neyse ama bazı kediler öyleler. Hani evde hanımlar istiyorlar ki kıpırdamasın. Kediyi seviyorsun, kafasına dokunuyorsun. 10 dakika sonra dönüyor yani. Hani ama bazıları da öyle değil. Oyun istiyor, hareketli. Ya bir tekir kedisiyle bir pomer şeyi, Scottish'i aynı kefeye koyamazsın. Bak bu da diyor ki bu kedi diyor yaramaz çıktı diyor. Abla videoyu izliyorum, yaramaz değil. Kedi sen, köpek seninle oynamak istiyor yani burada. Ya ne istiyorsun? Süs istiyorsan süs alsaydın eve yani. Hani.
1: Sen beni yanılttın. Bir de diyorsun anlamadım.
0: Bak köpekle konuşuyor. Sen beni yanılttın diyor köpeğe diyor.
1: Anlamadın ya.
0: Evet. Yani tam oynamadığın için havlıyor yani. Bir şikayet videosu çekmiş, bunu paylaşmış ve gündem olmuş. Ben bu köpeği almamıştım. Bu başka bir şey çıktı diyor. Yanlış olmuş diyor bu köpek diyor. Ya küçük bir şey zaten oyun çağında. Sen evde süs istiyorsan o ayrı bir şey. Yani bu... Ama bazıları gerçekten yani kedi köpek bakmamalı gerçekten. Vallahi billahi sevgili yerler. Bir sürü sokak hayvanı var. Ve bedava, bu kadar paralı değil. Onu bakmazlar. Vay aldığımız, para verdiğimiz şey yaramaz çıktı diye de böyle...

Bir de şimdi videoyu izliyorum. Bu abla hiç köpeğe nasıl davranacağını bilmiyor. Terliğiyle ona komut veriyor böyle. Köpek sonra terliği ısırıyor. Isırır tabii. Yani hayvana nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Tuttu fırlattı kalbimi. Umarım biri çıkmıştır bu ablamızın elinden bu köpeği kurtarmıştır diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. İşte bu abla, köpeği sosyal medyasından şikayet eden bu abla gündemde. Evet, köpeği satın almış ve istediği gibi çıkmamış köpek. Geri iade edecekmiş. Almamışlar galiba. Yani geri iade alınmamış. O da sosyal medyada bu köpek benim istediğim gibi çıkmadı diye şey yapıyor. Hani bir de yanına taraftar arıyor. Evet ya, bak para vermiş. Köpek istediği gibi çıkmamış. Ne desin bekliyor acaba?

Bak diyor Tekir diyor çay servisi bile yapar evde diyor abi. Kedi dedin Tekir olacak demiş. Abi tekirler çok tehlikeli vallahi. Gözünü oyar adamın yemin ediyorum. Benim tekirler evde ne perde bırakmışlar da ne koltuk bıraktılar. Ama çok tatlılar işte onun beyazları böyle süt gibi olanları.

0: Evet, yani parayla köpek alıp istediği gibi yanlış çıktı, yaramaz çıktı demek de işte bize nasip oldu sevgilinden. Bu ablamız da gündemde şimdi. İrfancığım, birisi şu ablaya köpeğin diş çıkardığını, ağzının kaşındığını, bebek olduğunu, ondan dolayı orayı burayı kemirdiğini anlatmalı demiş. Evet, bebek yani, köpek yavru daha yani. Terliği de ısıracak, gelecek seni elinde ısıracak. Bir de bu cinsler bir de eğitime artık şey. Yani nasıl eğitirsen öyle, o köpeği sen canavar haline bile getirebilirsin yani. Ama bunlar tabii köpek değil, eve eşya alıyorlar ya. Süs eşyası alır gibi böyle. Ama buraya yakışmadı, bunu geri aldım, bu olacak şey mi yani? İşte o pet shop'ta neyse parasını iade etmemiş. O da hakkını sosyal medyada aramakla bulmuş sevgili. Paylaşmış, bu istediğim gibi çıkmadı diye. Bunu sen kargoyla geri iade yap. Alıştık ya biz toplum olarak, ona alıştık. Bir şey istediğimiz gibi çıkmadı değil mi? Hemen iade ediyoruz falan. Torbaya koy, iade et. Öyle olmuyor işte ablacığım o işler. Yani. Maalesef, ama böyle yani, hani bu hayvan sevmek değil. Zaten hayvan severlik de böyle cins hayvan alıp satın alıp para almakla alakalı bir şey. Hayvan sevmek o değil maalesef. Peki, durum böyle. Ben bu diyor İrfancığım, bu köpek level C5 şinki olabilir mi? Yusuf abi ya. Ses atamıyorum, bunu oku. Okuyayım. Doğduğumdan beri kendi aklıma uyuyorum. Bir gün bile onun bana uyduğunu görmedim demiş. Helal olsun. Zülküf Bey diyor ki elinde 2025 model Golden cinsi köpeği olan var mı? Değişensiz ve tramersiz olursa sevinirim. Ya çok acayip ya vallahi. İrfancığım, parayla eşya alınır, parayla can alınmaz. Beter olsunlar bunlar demiş. O kadar haklısınız ki vallahi billahi yani. Bak herkes evet, yavru dişleri kaşınıyor diye yazmışsınız. Ama doğru bir oyuncak alacaksın. Yani evde oyuncak yok. Kadının terliğiyle oynamaya çalışıyor. Diyor ki vay, terliğimi koparıyor bilmem ne falan ya. Ya senin terliğinle oynayacak ya evdeki bir şeyle oynayacak. Oyuncak alacaksın ona bir de. Ya da hiç almayacaksın köpek eve. Yani hiç almayacaksın o zaman ya. Yani köpüşe de sabırlar diliyorum ya. Bundan artık kedi köpek üretimi de satışı da bir türlü şey olmadı. Denetlenmedi, yasaklanmadı falan. Bir sürü barınaklarda, bir sürü yuvala şeyler var. Yavrular var yani yuvalarda. Peki efendim, saat başı haberlerimiz. Gideceğiz, sonra geleceğiz. Üçüncü saatimize artık. Vay maşallah. Yani 3 saat canlı yayın, güzel. Üçüncü saatimize gireceğiz. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları ve konumuzda aklına uydum. Kimin aklına uydunuz da ne yaptınız? Biraz sonra geliyorum efendim. İlk önce haberler.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
2: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan ortak açıklamayla Husiler tarafından Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen mevcut düşmanca saldırılara tepki gösterdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Murat Kurum'un Birleşmiş Milletler'de COP31 eylem gündemini açıklaması ve Fiji'deki pre-COP etkinliklerine başkanlık etmesinin ardından uluslararası basının COP31'e ilgisinin daha da arttığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-27 kış sezonunda Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer gerçekleştirileceğini, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık'ta, Kars-Ankara yönündeki seferlerin 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Yeni haftada bir süredir mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Yapılan duyuruda, beklenen ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2028 yılında görevden ayrılmadan önce bir okyanusun ve nehrin adını değiştirmek istediğini belirtti. Trump, Atlantik ve Pasifik Okyanusu'nu Trump Okyanusu veya Amerika Okyanusları olarak adlandırmayı düşündüğünü açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara bulutlu 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Trabzon bulutlu 25 ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Aile için karar anı.
3: Bırak artık. Bırak kolumu.
4: İstediğin kişiyle, istediğin yerde evlen.
1: Aşk mı?
5: İstersen vazgeçebiliriz.
1: Ayrılık mı?
4: Ya gider evlenirsin, ya da çocuğun yanında olursun. Kararını ver.
5: Ne yapmaya çalışıyorsunuz? He? Alya'nın benimle evlenecek olması sizi deli ediyor.
1: Enver, Alya'nın kararını etkilemek için elinden geleni yapıyor.
5: Ama eğer vazgeçersen, Cihan Albora'nın karşısında geri adım atmış olacaksın.
1: Uzak Şehir yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanal.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. Haftanın ilk iş gününden beraberiz sizinle. 0549-204-0104'e aklına uydum dediklerinizi yolluyorsunuz. Ben de bakıyorum Türkiye'de neler olmuş. Zaten bir hafta sonu bir ara veriyoruz. Neler olmamış ki? Neler neler. Şeyi gördünüz mü? Pardon filmindeki adamın... yani Pardon filmi gerçek olmuş. Sürekli nüks ediyor. Yani... Pardon filmini rahmetli Ferhan Şensoy'un filmini izleyenler, hatırlayanlar var mı? Rasim abiyle, Rasim Öztekin'le. Birebir aynısı yaşanmış. Vay be. Şimdi bu yapay zekaya çok uyuyorsunuz. Bazı hanımefendilerden itiraf geliyor efendim. Yapay zekaya uyudum. Yumurtalı, biberli, lor peynirli bir yemek yaptım. İnşallah zehirlenmem İrfan'ı. Bugün ne acayip şeyler var ya. Kimisi tokmak köftesi yapar. Az önce biliyorum asabınız bozuldu. Çabuk köpeği kurtaralım o kadının elinden. Tutuklanması lazım falan da diyenler var. Doğru söylüyorsun.
1: Da güzel oluyorum enerjilerin enerjisindeyim.
0: Ya bu olay çok ilginç. Şimdi baktım gündeme ne var? Mesela Hülya Avşar'ın sahneye çıkarken böyle yürüdüğü bir videosu var. Erkan Petekkaya abimiz. Erkan abi çok severim, ben de onun projesinde çalışmıştım yıllar önce. Erkan Petekkaya da yorum yazmış. Hülya Avşar'ın o sahneye yürürkenki haline. Şey demiş ya, ben anlamadım niye böyle bir şey yazmış. Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor diyor. Yani ne anlamamız lazım? Erkan abi niye böyle bir şey yazmış Hülya Avşar'a? Yürüyemeyen bir kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor. Ama Hülya Avşar yıllardır öyle değil mi? Parmakların ucunda yürür böyle hani. Böyle. Allah Allah, çok acayip. Hani niye böyle bir yorum yapılmış? Bilemiyorum. Anlayamadık. Türkiye herkes bu yorumu konuşuyor. Ne dedi acaba Erkan Petekkaya burada sevgili dinleyenler? Başka bir şey vardı biz mi bilmiyoruz? Hah, yakaladım ben Hülya'ya, zaten bir laf sıkıştıracaktım onu. Onu hemen aklıma gelmişti, zaten yürüyemiyor. Ya böyle paytak paytak yıllardır böyle ama yani hani... Hani böyle zıplaya zıplaya gidiyor. Sahnede de öyle Hülya Avşar genel. Ama yani bu yürüme midir? Bilmiyorum. Bakayım şöyle bir. Belki de topuğu mu vuruyordu acaba yani? Çok ilginç. Erkan Petekkaya niye acaba gönderme yaptı? Çok ilginç. WhatsApp'tan yazayım mı Erkan abi acaba?

0: Efendim hafta sonu çocuğuna uyup denize giden dinleyicilerimiz Özlem Hanım mı? Ver bakayım, hafta sonu çocuğa uydum denize gittim diyor. Zatüre mi oldunuz Özlem Hanım? Ne ol? Ergen anne tavırları içinde bir anne olmak diye bir şey var demiş. Çocuklara uyuyoruz. Bakalım ben neler yapacağım acaba? Benim bebiş beni ne hale sokacak? Vallahi.
1: İyi akşamlar canım. Valla oğlumun aklına dün uydum. Hatta cumartesi gününde uydum. Hı. İki gündür Şile'de denizdeydik yani. Neymiş? Denize uğurlayacakmış, kış girecekmiş. Hasta olmazsak iyidir.
0: Eyvah eyvah. Hava güzeldi ama ya. Pastırmayı da güzel değerlendirdik dün hafta sonu. İş arkadaşım Haydar'ın aklına uydum, bir yere gidiyoruz diyor. Nereye acaba? Bakayım şu İrfan'cım. Erkan bu ara iş yapmıyor, elinden tutan yok. Boş güzellik para getirmiyormuş. Ne demeye çalıştı acaba? Oya Hanım'ı arar mısınız burada ne demeye? Ben Oya ablayı artık şifreli çözmeye çalışıyorum. Bir ara bakayım, şimdi heyecanlanır. Bir ara ne olur. Bir onu, bir de tokmak köftesi yapan hanımefendiyi ararsanız rica ediyorum. Canım aynen. Benim. Yetiştin mi?
2: Merhabalar.
0: Merhaba ablacığım.
2: Ay sizi çok seviyorum.
0: Kurban olurum hocam.
2: Bir de Allah razı olsun, bizleri çok mutlu ediyorsun. Ah, çok büyük misyonum var. Bunları söylemeyi bir borç biliyorum.
0: Ah.
2: Gerçekten.
0: Estağfurullah.
2: Cansın.
0: Kendimi böyle eğlence bakanı gibi görüyorum Oya abla. Ben böyle
2: ay canım.
0: Geceleri canım. Mekanlarda eğlendiriyorum. Burada radyoda eğlendiriyorum falan. Ne zaman emekli olur bu bakanlar, niye artık bir şey demiyor? Ben artık yeter yani, hani ne zaman acaba emekli olabilirim?
2: Canım senin misyonun var. Hı. Yani bizlerin misyonu var. Hı. Dolayısıyla Allah yetişi, sanatçıların zaten böyle bir şeyleri var. Gelen bunları yansıtma, L biçimi gibi. Hı. Sen bunu icra ediyorsun. Herkes kendine göre topluma faydalı oluyoruz. Hele ki eğlendirmekle bu sıkıntılı zaman diliminden ben dua üstüne dualar ediyorum. Sen ya, ve senin gibilere.
0: Canımsın.
2: Vallahi ben riyasız bir insanım. Övmüyorum kendimi. Hı. Nasıl mutlu oluyoruz? Çevrede arkadaşlar da dinliyorlar. Paylaşıyoruz, güldük, konuşuyoruz.
0: Ya canımsın.
2: Dolayısıyla.
0: Yani Oya abla demek istiyorsun vallahi ki sen emekli olamazsın diyorsun ya.
2: Yok anacığım. Çalışkansın bir kere. Verimlisin. Ondan sonra dolu dolu bir insansın. Sen emekli olman ancak kara toprak bizleri. Kara toprak patlar bizi. Orada da rahat durmayız. Söyleyeyim.
0: Durmayız değil mi ya? Vallahi billahi. Ama öyleydi. Ben pandemide falan önüme yemek koyduklarında ben bunu hak etmedim, çalışmadım diyordum falan.
2: Yavrum.
0: O yüzden bizi çalışmak işte kurtarır. Değil mi?
2: Tabii. Bir de nazik, naif, ince. Ben de sanatla ilgiliyim ama sizler gibi sanatçı değilim. Yani biliyorsunuz şiir yazarım. Kendime göre şeylerim var. Ut çalıyorum.
0: Ne de güzel yazıyor. Ut çalıyor. Bakar mısınız tatlılığa?
2: Canım.
0: Datça'da tabii yaşıyor yani, Oya ablamız. Evet. Orada oranın da sana böyle bir hava katması. Datça'da çünkü toprağı da böyle bir, değil mi? Sanatçı toprağı gibi ya. Yemin ederim.
2: Oo. Evet, havası bol oksijen ya. Dolayısıyla hücreleri oksijen geliyor, ürettiriyor yani. Bir de doğayla yaşamak çok önemli, hele evet, bu zamanda.
0: Tabii.
2: Gerçekten.
0: Değil mi?
2: Yani
0: biraz beyne oksijen bakayım gitmesi lazım beyne. Bu büyük şehirlerde, Oya abla büyük şehirlerde yemin ediyorum birilerinin beynine oksijen gitmediği için bu haldeyiz vallahi.
2: Katılıyorum ama bertaraf etmek de elimizde.
0: Değil mi?
2: Bir ağacın altına az çok oturup paylaşmak bile büyük enerji getirir. Her şeyden önce iyi düşünmek, sağlıklı düşünmek, sevgi dolu olmak, paylaşımcı olmak. Her seferinde bu.
0: Senden bir özür dileyim sen, çünkü çok gerçekten de hani uzun uzun mesajlarım var. Bazen çünkü sürem kısıtlı ya Oya abla, okuyamıyorum diye senden çok özür diliyorum. Çünkü
2: estağfurullah. Ben toplum için, insanlar için bir katkım olsun, elimi taşın altına koyayım diye. Hani denir ya, kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Ben 70'lik rakıcı olmuşum.
0: Ya canım benim. Zaten bu cümle bakın, kendim için bir şey istiyorsam namerdim kelimesi. Artık bizden sonraki nesil için, çocuklarımız için değil mi?
2: Tabii. Ya, tabii.
0: Önemli bu.
2: Oo, çocuklar, gençler. Vazgeçilmezlerimiz ya. Onlara Allah yardım etsin. Biz geldik gidiyoruz, hamdolsun her şeyi gördük güzel güzel. Değil öyle mi? Veya böyle. Tabii.
0: Bak dinleyici diyor ki için... doğru söylüyor abla diyor. Ne emekliliği diyor. Kendini kandırma, emekli falan olamazsın sen.
2: Bak bir örnek teşkil etsin diye hep de yazarım, söylerim. Çalışmak, çünkü o beyinde o formatı attın mı, bir de genlerinde de varsa. Ben 37,5 sene çalıştım. Bir fiil yani, yemin ederim emekli olduktan sonra bile müşteri temsilcisi olarak insan ilişkileri ve iletişim yüzünden, antiparantez, sen de öylesin zaten. Ve iş 42 yaşında emekli olduktan sonra 3 kişi alınacak yere beni 3. kişi olarak aldılar. Ve kendi işimi, işi öğrendim, kendi işimi Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi'nin karşısında altın kartuş olarak hizmet verdim 10,5 sene. Beyler. Övmek için demiyorum, emsal olsun diye söylüyorum. Tabii. Bunları ki
0: örnek olsun.
2: İnsanların kulak ardı edilmesin, çalışmak, üretmek. Dolayısıyla da ben üreten insanı da çok seviyorum. Sen de maşallah 10 parmağında 10 marifet. Eyvallah. Ve çok sağlıklı bilgiler, güzellikler veriyorsun. Büyük enerji veriyorsun.
0: Ya, olsun. Aktif bak, enerji. Bugün enerji aktif oldu.
2: Of.
0: Ya canımsın.
2: Açıyorum. Sen çıkınca vallahi billahi bak. Riyasız konuşuyorum. Hani yemin eden de çok yalan söylermişler ya. Ben onlardan değil.
0: Ya. Aynen. Seni biliyorum.
2: Ben onlardan değilim.
0: Oya altın çapa.
2: Canım.
0: Çok teşekkürler Oya ablacığım.
2: Sevgiler.
0: Sevgiler olsun.
2: Ederim,
0: çok öpüyorum
2: ederim.
0: Seni. Kız bizden doğum günüm haftam de. Bu hafta benim doğum günü haftam ya.
2: Biliyorum.
0: Evet ama şey yani sizinle böyle işte sen de benim gibi benim en genç arkadaşlarımdan Oya Altın Çapa. O yüzden çok mutluyum.
2: Ruhum yaş genç.
0: Almıyoruz. Bir yaş daha gençleştik beraber.
2: Evet o da.
0: Sağlayacak
2: buna inanıyoruz.
0: Bakalım.
2: Geldik
0: tabii,
2: gideceğiz. Sağlasın.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla da şey bak bir şey söyleyecektim. Böyle oldu.
0: Buyur.
2: İşte ne yapalım? Bizi idare edin.
0: Kız...
2: Ya doğum gününde de hatta şarkını bile not aldım. Seni anan bizim için doğurmuş. Onu da yolladım hatta bu arada sana. Onu çal lütfen.
0: Onu mu bana armağan edin? Çalayım onu da çalarım bu hafta.
2: Ay canım
0: ya,
2: benim.
0: Öpüldün Oya ablacığım, kendine iyi bak.
2: Peki sağ ol.
0: Sağ ol,
2: ben de öpüyorum. Sevgi ve saygılarla. Yönetiminize de teşekkür ederim. Güzel veriler, güzel kayda değer spot yayınlar yapıyorsunuz. Sağ onlar canım. İçin de ayrıca teşekkürlerimi borç biliyorum.
0: Sağ ol.
2: Benden de sevgi ve saygılar.
0: Sevgiler.
2: Allah'a
0: emanet olun. Seni anam benim için doğurmuş şarkısını. Evet efendim, beni anam dinleyicilerim için doğurmuş. Belli. Reklam.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Bir fil günde ortalama 100 kilogram besin tüketir. Bu değer yaklaşık 70 bin kaloriye denk gelir. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı ise 2000 ila 2500 kaloridir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
5: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
4: 2 numara.
6: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
4: 1 numara.
7: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü
4: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
8: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.
9: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: 1-1-2.
12: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
13: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
14: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
15: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
16: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
17: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
18: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
19: Sıradaki şarkı park ederken müziğin sesini kapatanlara gelsin.
18: Radyo D.

0: Anneme sesleniyorum. Beni ne için doğurdun? Ama küçükken böyle bazı akrabalarımızın düğünlerine böyle katılıp masaların üzerinde bütün kameralara falan oynamışım. Bütün fotoğraflarda masada göbek atıyorum falan. Çocukken belliymiş. Hep anlatıyorum ya mesela akrabaların düğünlerinde. Kameramana zulüm yapmışım. O işte düğün ekibinin gerçekten canına okumuşum falan. Hep böyle eğlence meğlence. İşte büyüyünce mutlu olacağım diyormuşum. Olmuşuz. Beni anam radyo D için doğurmuş. Efendim kutlu doğum günü haftamızı bugün başlattık. Mesajlarınız için çok teşekkürler. Yaşar Albayrak. Diyor ki sen de benim doğum günümü kutlamadın. İrfan ben de seninkini kutlamayacağımı diyor. Şu hanımefendiyi bir arar mısınız? Artık çığırından çıktı bu hanımefendi. Gerçekten çığırından. Sizi bağlayalım hemen. Arayalım yayına.
1: Evet. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Gaziantep'ten Sanık. Bence en güzel şey bekarlık sultanlıktır. Anladım. Başka bir şey değildir.
0: Niye durup dururken bunu söyledin şimdi Sametciğim? En güzel şey bekarlık sultanlıktır dedi. E tamam. Sultan oralık yaşa gülüm benim. Şu hanımefendiyi arıyoruz. Evet buyursunlar. Yok köfteyi bitirdim onu soracağım dedi. Tamam. Arama arama terapideyim diyor arama dur. Aç kız o telefonu, açılacak o telefon. Açılacak. Tamam, Samet'i arıyoruz uzman. Samet için bir sesli mesaj da atıyor. Yaşar Bey, kalbinize kalp atıyorum efendim. Öpüyorum sizi.
1: Abi evlenince dırdır başlıyorum. Hayat bıkıyor musun, bıkmıyor musun hayatta anlayamıyorsun. O yüzden evet. Bekarlık sultanlıktır.
0: Tamam.
1: Bir de 750 bin lira tazminatı mahkum olmaktansa en iyisi bekarım.
0: Dur bir şu Samet'i bir arayalım. Mesaj atmış çünkü yayına bağlanmak istiyorum diye. Buyursunlar bir Samet'i arayayım bakalım. Samet'ciğim merhabalar, burada mısın?
1: Merhabalar, iyi akşamlar İrfan abi.
0: İyi akşamlar kardeşim. Neredesin, ne işle meşgulsün? Hemen kendimi tanıt bakayım Samet.
1: Abi... Gaziantep'te yaşıyorum. Sağlık personeli olarak çalışıyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet abi. 37 yaşındayım.
0: Sağlık personeli olarak ne yapıyorsun? Hangi sağlığımızı hangi birimindesin o işin?
1: Abi sağlıkların kayıt birimi.
0: Sağlıkların?
1: Bilgi işlem personeli olarak.
0: Ha bilgi işlemde çalışıyorsun orada.
1: Evet.
0: Tamam orada kayıt birimindesin falan. Niye bekarlık sultanlık dedin? Ne oldu başından ne geçti?
1: Abi başından geçen şöyle. Ya evlilikte dırdır çok oluyor. Yani mesela çocuk olmayınca başlıyor eşin dırdıra başlamaya. Hele hele çocuk olmadığında eşlerden birinden rahatsızlık oldu mu? O dakikada da bir eşin surat asması oldu mu yapamıyor insan.
0: Ha, yani diyorsun ki evlilikte çocuk olması lazım ki dırdır bitsin. Onu mu diyorsun?
1: Ya çocuk olsa da dırdır bitmiyor abi. Çocuk olsa da dırdır devam ediyor.
0: Peki Samet evlenmeden bunu nasıl anladın?
1: Daha da fazla devam ediyor.
0: Evlendin mi yoksa?
1: Ben evlenmiştim. Şu anda da 7 yıllık bir birliktelik bitti. Boşanma aşamasındayım.
0: Ha sen yaşamışsın, görmüşsün tabii bir şeyleri.
1: Evet hatta daha öncesinde de yayına bağlanmayı çok istiyordum.
0: Tamam.
1: Bunu yani boşanma aşamasında olduğum için biraz onun da stresi var ama.
0: Var o yüzden var. Sen de bir stres gördüm. Gördüm sen de stres.
1: Evlenip de yani yaklaşık olarak 750 bin lira bir parayı da tazminat ödemeye mahkum olmaktansa bekarlık sultanlıktır abi.
0: Canım benim peki yani mahkeme sonucunda 750 binde mahkum edildin mi? Böyle bir şey mi var?
1: Daha mahkum edilmedik abi. Daha mahkemeyi bekliyoruz.
0: Daha mahkemeyi bekliyorsun. Karşılıklı peki anlaşıp evet. Ayrılmıyor musunuz yoksa iş sürünce
1: abi
0: mi?
1: Zaten asıl pürüz de orada. Eşim anlaşma için 750 bin lira tazminat istiyor.
0: Ne
1: yani
0: diyorsun?
1: Rahmetli Levent Kırcı abimizin bir skeci vardı. O skecindeki durumun aynısını şu anda ben yaşıyorum.
0: Yani diyor ki 750 bin lira ver diyor. Seni diyor şikayet etmeyeyim, geri çekeyim şikayetimi mi diyor.
1: Diyor aynen ver, anlaşmalı boşanalım diyor.
0: Ha, sen de vermek istemiyorsun.
1: Aynen abi. Yani rahmetli Levent Kırcı abimizin skecindeki yaşadığı, anlattığı olaylar şu anda benim yaşadığım olaylar.
0: Ne o skeçte ne vardı Samet?
1: Abi diyordu ki mesela skecinde biraz güldürüyor esi çok. Diyor ki Şems Hoş diyor. Eşin diyor şimdi bir taş atacak, senden bir şey isteyecek diyor.
0: Hı hı.
1: O da diyor ki ben diyor kocamın diyor Bodrum'daki evi diyor bensiz olur mu diyor. Veya o Mercedes'i bensiz olur mu diyor.
0: Hı hı.
1: Sonra kocası diyor ki evet diyor onları da veriyorum diyor.
0: Hı hı.
1: Aynı bu duruma doğru gitmiş durumdayım ben de.
0: Hı, her şeyi kaptırıyorsun yani onu.
1: yani her şeyi istiyor. Öyle söyleyeyim size.
0: 750 binin dışında da mı istiyor yani? Hani...
1: 750 binin dışında bir de nafaka abi.
0: Ha, nafaka oh, güzel, afiyet bal şeker olsun.
1: o yüzden ben de çok yanaşmıyorum abi oraya.
0: Anladım. Bakalım mahkeme ne karar verecek. Bence.
1: Aynen abi. İşte o yüzden oluruna bıraktım. Şu anda da hayat devam ediyor.
0: Herhalde canım Allah.
1: O şekilde
0: Allah.
1: Gezmeye devam ediyorum.
0: Sen gez ama aşk meşk olaylarına bir süre ara ver, kafanı dinle Samet'im.
1: Valla zaten 2 yıl 3 yıl bir bekardığın tadını çıkaracağım abi.
0: Çıkar tadını çıkar sen ya. Yani hani gel, evet. Zaten botu çıkmış işin yani. Bu boş ver, tadını çıkar.
1: Aynen abi.
0: Ah canım
1: hatta,
0: kardeşim.
1: Hatta İstanbul'a da geleceğim bir gün inşallah, sizi de ziyaret etmeyi çok istiyorum.
0: Gel Samet'im, radyoya bir çayımızı burada bir ikram edelim sana, misafir edelim. Gel.
1: Sağ olun abi.
0: Kafan da
1: Gaziantep'ten bir isteğiniz olursa da
0: yok be yavrum,
1: radyoda ailesine gönderelim abi buradan.
0: Canımsın, hafta sonu oradaydım. Şey çıkmış çok güzel bu Antep fıstığın şey yaşı kabuğuyla açılıyor. Ne onun bir adı var mı onun?
1: Antep fıstığı vardı abi bir ara, vardı ama şu aralar dolu vurduğu için fıstık fiyatları yükseldi. Mahsuller çok kalmadı.
0: Yok yedim ben onu, çok da lezzetli, böyle yaşı kabuğunu kendin çıkarıyorsun.
1: Evet.
0: Onun adı neydi? Bir şey diyor, ağız mı alız mı böyle bir şey diyor. Hatırlayamadım onu, sen de hatırlayamadın.
1: Yani öncesinde iyiydi ama bu ara hem yağış hem dolu vurduğu için şu anda mahsuller pek kalmadı.
0: Aha, sorma.
1: Fıstığı ilk kez tatmak isteyen insan genelde bilmiyor. Fıstığın içini çıkarıyor, dışını yemeye çalışıyor.
0: Olur mu öyle şey canım? Nasıl fıstığın abi, dışını çıkarıp içini
1: hatta,
0: çıkarıp dışını mı yemeye
1: Ya mesela bilmeyen bir insan olduğu zaman abi fıstığın içini çıkarıyor, kenara koyuyor.
0: Dışını yiyor.
1: Çekirdeği zannediyor. Dış kabuğunu da yiyor.
0: Onu kim öyle bir şey zannedebilir ya? Böyle bir saçmalık var. Bu fıstık abi, fıstık nelere şey kalmış ya? Olur mu ya fıstığa abi, eziyet etmeyin?
1: Bir ara öyle yapılıyordu. Şimdi de onlar şey yaptılar. İnsanlar yavaş yavaş artık fıstığın asıl lezzetini öğrenince bu sefer daha rahat yemeye başladılar.
0: Bak dinleyici diyor ki o fıstığın adı, ben fıstık İrfan abi. Ya fıstığın adı şimdi yaş farklı. Bu yeni toplanan ağaçta olan fıstığın adı farklı sevgili dinleyenler. Antep'te gördüm ben hafta sonu. Yani
1: evet.
0: Bizim de derdimiz fıstığımız oldu. Vallahi billahi. Onun bir adı
1: abi,
0: var.
1: O zaten fıstığı topladığında abi. Sarı mesela boz fıstık deriz. Boz fıstığı topladın mı baklavalık fıstıktır.
0: Bak işte.
1: Baklava ve tatlı da tatlı yapımında kullanılır.
0: Evet, onun adı
1: yaş
0: var.
1: Yaş fıstık da ben fıstıktır.
0: Ha, ben fıstık.
1: O da
0: bir daha kadar. Tamam durum sevgili dinleyenler, ben fıstık onun adı. Ben fıstık. Yani ben zaten fıstık da ya biliyorsunuz yani ama adı
1: bir de kuru,
0: ben fıstık.
1: Bir de kuru kırmızı fıstık vardır abi.
0: Onun adı ne?
1: Abi direkt kuru kırmızı fıstıktır. O ben fıstığın kurutulmuşudur.
0: Hmm.
1: Onu da misafir geldiğinde misafirin önüne ikram olarak koyarsınız.
0: Anladım. Tamam. Ben fıstık. Bak kırmızı fıstık var. Ben fıstığı var. Tamam işte.
1: Evet. Mesela tuzlu fıstık var. Tuzlu fıstık vardır.
0: Tuzlu fıstık var. Evet. Kavrulmuş
1: evet,
0: bilmem.
1: Antep'te tuzlu Antep fıstığı vardır. Mesela o da devrip dediğimiz fıstık işleme testinde kavrulduktan sonra Misafirin önüne ekstradan ikram olarak konulur. Kırmızı fıstıkla birlikte.
0: Peki ya, bu kadar.
1: O da çıtlak fıstık olarak geçer.
0: Bu kadar fıstığın kulaklarını çınlatmayalım. Yeter.
1: ben en iyisi size abi Antep'ten göndereyim fıstıktan biraz.
0: Canım benim sağ ol, geliyorum hafta sonları. Sen fıstık.
1: Bekliyorum abi o zaman. Bu hafta sonu gelirseniz bekliyorum ben sizi.
0: Tamam, ben de seni sahnemde misafir edeceğim. Instagram'dan yaz bana Samet.
1: Tamam abi.
0: Tamam mı?
1: Peki. Tamamdır abi, ben yazıyorum ismini.
0: Samet sen de fıstıksın ya, tamam.
1: Abi sağ olun, siz de çok değerlisiniz. Radyo D çalışanlarına ve tüm dinleyicilere Gaziantep'ten selamlar.
0: Ya fıstık Samet, bekarlık sultanlık diyen Samet. Öpüldüm, bay bay.
1: Aynen abi, sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Bak mesajlar geliyor, bu Samet harbi fıstık falan. Samet fıstığı çok yemiş. Az yesin diyenler var. Mehmet Bey hoş geldiniz. Bu saatte mi geliniyor ya?
2: Malatya Belediyesi'ni bir yoklar mısın? Senden ne abi? Ya.
0: Malatya Belediyesi yokluyorum seni. Ne diyeyim ona?
2: Her yağmurda bu kadar su birikir mi ya? Arabanın frenleri tutmuyor şu an, biliyor musun?
0: Eyvah eyvah. Yağmurlar başlamış efendim, görüyorsunuz.
2: İrfan sen bu arkadaşı sabah Aygül'e gönder. Onun daha bir etki alır. Hani bir ayın hareketlerine baksın. Bu adamın ilişkisinin gidişatını bir özetlesin bize.
0: Aygül'e pastız. Sabah ya Aygül'e pasladığımız evleniyor ya. Ferhat'ı pasladık, evlendirdi. Yani gidiyorum ben artık bu kadar fıstık muhabbetinin üzerine. Vallahi fıstık gibi bir yayın oldu sayenizdeyim. Diyor ki kırmızı kuru olanın altı zor açık olanına ağaç aktı fıstık denir. Ha şimdi bak, kıymetli. Ağacın altında böyle kendiliğinden düşsün diye beklenen fıstık var. Radyoda da makina, radyoda. Kırmızı kuru olanın altı zor. Yani açılmıyor. Açık olanın ağaç altı fıstık deniliyormuş efendim. Helal olsun sana. Fıstık adam.
3: İyi akşamlar dadacığım.
0: İyi akşamlar.
3: Arkadaşım güzel konuşuyor da. Yaş fıstığın tam zamanı. Yemişin afiyet şeker olsun. İçinden böyle kabuğunu da çıkartırsan yemyeşil fıstık fıstık böyle yemişindir, ona afiyet olsun.
0: Evet.
3: O kırmızı dediği fıstık da onun kurumuş hali.
0: Kurumuş
3: yani
0: hali.
3: Gene o yaş halinden, yani iyice kurumuş hali değil de yaşın kurumuş hali gibi düşün. Yani yoksa yok kırmızı fıstığımız var, yok şu Antep fıstığı tek, o da yeşil.
0: Yeşil.
3: Mis gibi Antep fıstığımız, başka da fıstığımız yoktur. Ya. Ha dediğin gibi yaşına ben fıstık denir ama tek fıstık var. Öyle yok kırmızı, yok tuzlusu, yok kavrulmuşu diye bir şey yok. Seni öpüyorum, hayırlı akşamlar.
0: Öpüldük efendim. Kardeşim. Fıstık fıstık olalı bu kadar kulağı çınlamamıştı, yemin ediyorum. Ve ne diyoruz? Bu hafta benim doğum günü haftam. Kutlu doğum haftamız başladı sevgili dinleyenler.
4: Fıstığın şimdi yoldayım, aracı sağa çekemedim. Fıstığın ağacın altında kurumuş olanla ve çıplak deriz biz, ağzı açık olanla,
0: çıplak.
4: Kendi kendine kurumuş olanla.
0: Bakar mısınız ağaca... fıstık çıplak oldu şimdi de, çıplak fıstık sevgili dinleyenler. Biraz daha konuşsak bu fıstık neler başımıza gelecek yani.
4: Çıplak fıstık denir ve kıymetlidir. Senin yediğin yaş fıstık, yani kırmızı kabuklu yaş fıstık, bank fıstık, fıstık bank. Yani ben fıstık diyorsunuz siz ama bizim orada yöresel olarak bank denir.
0: Bank, fıstık üzerine ne tezler yazılıyor görüyorsunuz sevgili dinleyenler. Bütün fıstık profesörleri yayında döküldü şu an. Kaybetsem de üzülmem asla. Bu şarkı eşliğinde doğum günü kutlu haftamı kutlamaya başlıyorum efendim. Bir ayrılmayın. Size Instagram'dan sürprizim var.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.94 değer kaybıyla 12.151 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 49.32, euro 55.15'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.613, çeyrek altın 11.215 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Can Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Tour.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadına.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hayoluyoruz.
1: Ay canım beğendim ya. Radyo D'desin. Aygün Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
0: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.

0: Hasan Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
2: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
1: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri Drive Time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
1: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
1: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.

0: konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Hem benim kalbim ağladı, hem dinleyicilerin.

0: Çok güzelsiniz. Alkışlar gelsin Ceren Gündoğdu.
1: Radyo D.
2: Türkiye'de ilk kez
1: sahne.
2: Akustikler ve konserler.

0: musicali.
1: Radio de sahne.
2: Beklenin.

0: eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de. Radyo D,
1: sahne. Şimdiki şarkıya ben bayılıyorum. O Light albümde bu. Hatta bir evvelki İstanbul konserinde buna benzer bir konuşma yaptım. Dedim ki bu şarkıya bayılıyorum. O kadar çok dinledim ki falan filan dedim. Hatta oradan bir iki dizeyi de okudum. Sonra da şarkıyı yanlış söyledim. Şimdi benim bölümüm şurada başlıyor. Belki benim kağıt param, burası çok romantik geliyor bana. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir.

0: Sen başta, ben en sonda. Öylece beklemişizdir.
1: Sabah 7:30'da burada.

0: Eylül akşamı.
1: Radyo de.
2: Konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha. Sahne Radyo de.
3: Son bir gece daha çirkin olan.

gece daha çirkin olalım aynalara değil. Birbirimize bakalım bir hayatı tutunamadık. Gel ona bir son.

Dünya dert yükümü üzüyor. Ey gitti koca dünya gam yükümü üzüyor. Söyle söyle fani dünya dert yükümü.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Olduğun yer en iyi canlı müzik mekanı.
2: Ne diyorsunuz? Ne yapalım? E hadi yapalım o zaman arkadaşlar. Biz de çalmak istiyormuşuz. Herkes hazır mı?

gerçek.

Ay keşke devamını da söyleseydik. Benim en sevdiğim sözler ikinci dönüşte. Ya şuradan gelebilir miyiz peki? Neydi? Acı.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

kokun yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum. Sen şimdi çok yalnız

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.